Öylece durup dururken aklımda bir sürü şey. Saat onu geçmiş, zaman beni yenmiş. Kalbi kırık bir adamım, aynada bile

Acayip oldum sensiz kalınca. Verdiğin sözler nerelerde kaldı? Yüreğim sarhoş, aklım boşluklarda. Böylesine aldatmayı hak etmedim.

acayip oldum sensiz kalınca. Verdiğin sözler nerelerde kaldı? Yüreğim sarhoş aklım boşluklarda. Böylesine aldatmayı hak etmedim.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var Allah'ından.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: sayenizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: Hödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iç dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan Meski ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği, üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: de. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim.

İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Haberler. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek. Uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için Alo Adalet 135 başvuru hattı hizmete alındı. Hattın Kasım ayından önce Türkiye genelinde kullanıma açılması planlanıyor. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı geçen soruşturma dosyaları için vatandaşlar bu hat üzerinden başvuru yapabilecek. İstanbul'da metro ve tramvaylarda mesafeye dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Yeni modelde kısa mesafeli yolculuklarda ödenen ücretin bir kısmının yolcuya iade edilmesi planlanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısında ikisi ağır 11 öğrenci yaralanırken saldırgan dahil 4 kişi gözaltına alındı. TÜİK Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık %1,3 artışla 91,9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 158 bini aştığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Etkinlik ve sanat merkezindeki programda katılımcılar açık havada

0: çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Mersin'de sel ve taşkın riskine karşı dere ıslahı ve drenaj çalışmaları sürüyor. Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki çalışmalarda DSİ ve AFAD ekipleri görev alırken Berdan Nehri'nde de onarım yapılıyor. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için okul kantinlerini denetledi. Kontrollerde tespit edilen eksiklikler işletme sahiplerine bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar sosyal destek ve dayanışma imkanı da sağlıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattına ücretsiz internet hizmeti getirildi. Fiber altyapı ve Wi-Fi 7 teknolojisiyle kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sahil boyunca kesintisiz internet kullanabilecek. Gökyüzüne iz bırakan zihinler projesinin açılışı Mersin Orman Okulu Uygulama Merkezi'nde yapıldı. 5 gün sürecek projede çocukların gözlem, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken aramalarda 3 cep telefonuna da el konuldu. Mersinli motodrak sporcusu Ahmet Can Yoksul'a bakan Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın 3. ayağında zirveye çıktı. Yoksul'a bakan Street 2 kategorisinde birinci oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 23 Eylül Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programına başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyor. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız bir sürüş olsun diyelim. Lütfen trafik kurallarına riayet edelim. Dikkat ettiyseniz az önce bülten haberlerinde çok sıkça trafik kazalarına, ölümlü kazalara yer verdik. Tabii kurallara uyulduğu müddetçe herhangi bir sorunun yaşamaması adına önemli gelişmeler olacak. O nedenle biraz daha dikkatli olmak lazım trafikte özellikle. Çünkü sadece direksiyon tutmak şoförlük demek değildir. Tüm trafik kurallarına haiz olmak gerekir. Tüm trafik kurallarını bilmek gerekir, uymak gerekir. Ama maalesef ki etrafımızda sadece direksiyona geçtiği için kendini şoför addeden, şoför olduğunu düşünen o kadar zavallı insan var ki trafik kazalarının müsebbipleri de genelde bunlar oluyor. Yani araç kullanmayı veya işte ehliyetli bir şoför olmayı sadece direksiyon başına geçinmekle algılayan bir zihniyet var maalesef. Dikkat edin, özellikle mesela az önce izledik, Erdemli'de iki tane trafik kazası meydana geldi. İkisi de motosikletli. Vatandaşlarımızın daha çok zarar gördüğü, birinin ölümlü olduğu bir kaza olduğunu gördük. Ölümlü kazada da özellikle hani kafa kafaya çarpıştığı haberi vardı. İddia odur ki kamyonetin yanlış sollama yapması nedeniyle motosikletle çarpışması söz konusu olmuş. Ya işte gerçekten özellikle araçları sollama noktasında, işaret verme noktasında çok zayıfız. Yani bu konuda çok yetersiziz. Bazen görüyorum özellikle yayla yollarına girdiğimizde hani o virajlı yollar olur. O virajlı yollarda bile insanlar yani nasıl bir zihniyetse, nasıl bir akılsa, nasıl bir düşünceyse tam da böyle dönemece geldiğinde, tam virajın ucuna geldiğinde sollamaya, ki karşı taraftaki aracı görmüyorsun bile. Aracın gelip gelmeyeceğini bilmiyorsun bile. Belki bir motosikletli gelecek, belki bir araç gelecek ama buna rağmen sollamaya çalışan insanları görüyorum. Ve gerçekten şunu söylüyorum, ya hadi her şeyden vazgeçtim, ya kendi hayatınızda mı bu kadar ucuz, bu kadar önemsemiyorsunuz? Maalesef böyle insanlar var aramızda. Yani o kadar kurallara aykırı hareketler var ki bence sıkı bir denetime ihtiyacımız var Mersin'de. Bakın Mersin adına konuşayım, sıkı bir denetime ihtiyacımız var. Sıkı bir cezai müeyyideye ihtiyacımız var. Ölümlü vakalar yaşanmasın diye, insanların canı yanmasın diye, geride kalanlar üzülmesin diye sıkı bir şekilde bir cezai yaptırıma girmemiz lazım. Yani ben buradan emniyet müdürümüze çalışmalarından dolayı gerçekten tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze de aynı yine. Ama biraz daha arttırmalarını istiyorum ve maalesef ki ceza olmadan bir şey anlamıyoruz biz toplum olarak. Yani illa bir ceza alacağız. Ceza almadan aklımız başımıza gelmiyor. Ya istediğiniz kadar uyarın, istediğiniz kadar bilgi verin. Ve bazen görüyorum polislerimiz araçları durduruyor, bilgi veriyor. İşte lütfen emniyet kemeri takın, emniyet kemeri takmak hayat kurtarır gibi bilgilendirmeler yapıyorlar. İşte trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine lütfen uyunuz diye bilgiler veriyorlar. Ben bunun gerçekten bir zaman kaybı olduğuna inanıyorum. Çünkü ceza yazmadığınız müddetçe, yapılan hataya ceza yazmadığınız müddetçe sözde maalesef anlamıyoruz. Kimse kusura bakmasın, kimse de yanlış anlamasın. Şimdi defalarca buradan uyardık, uyarmaya devam ediyoruz ama hani dilimizde tüy bitti artık.

0: Yani bir insana bir kere söylersin, hadi bilemedin ikinci defa söylersin. Üçüncü söyleme gereği duymazsın çünkü insan olan ve gerçekten hani akıllı çok yeterince kullanabilen bir zat-ı muhterem artık üçüncüsünü duymaya ihtiyaç duymaz. Ama bizde üç kere de anlat, dört kere de anlat, beş kere de anlat, on kere, yüz kere, bin kere de anlat, yine yapıyor o aynı hatayı. Nedir o? İşte kırmızı ışık. Ya şöyle düşünün, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarımız var. Şimdi bekliyorsunuz, kırmızı ışıkta bekliyorsunuz, kırmızı ışık yanmış, bekliyorsunuz. Daha sarı yanar yanmaz. Bak daha sarı, Bismillah ben yanıyorum der demez. Bir bakıyorsun arkadan kornalar başlıyor. Hayırdır? Ya bu bir yarış değil arkadaşlar. Bak yarışlarda o geçerli. Bu bir yarış değil. Sarı ışıkta hazırlanırsın, sarı ışıkta geçmezsin. Çünkü karşı tarafın geçme ihtimali var hala. Geçişini tamamlayamamıştır. Bunu da baz almak için zaten o ışıklar. Yoksa ne yapardı adamlar? Işığı iki tane yapardı. Bir kırmızı, bir yeşil. Yeşil yandı mı haydi vur, uç git. Ama değil işte. Sarıda bekliyorsun biraz. Böyle bir hazırlanıyorsun. Etrafını kolaçan ediyorsun. Acaba herkes geçti mi? Onun için var bu ışıklar, üç tane olmasının nedeni. Ama gel gör ki kime anlatıyorsun ki? Ya en çok da minibüs esnafı bunu maalesef ihlal ediyor. En çok onlar. Abi daha bismillah arkanıza minibüs yanaştıysa tedirgin oluyorsunuz. Işıktasınız, arkanıza minibüs dayandıysa tamam abi bitti artık tedirginsiniz. Bir gözünüz ışıkta, bir gözünüz minibüse, ne zaman kornaya basacak, ne zaman taciz edecek sizi. Dediğim gibi daha sarı bismillah daha yanar yanmaz dağıt basıyor. Yani bunları artık aşmamız lazım. Bunları artık trafik cezalarıyla cezalandırmamız lazım. İşte emniyet şeridi. Hala emniyet şeridinin ne işine yaradığını bilmeyen o kadar çok sürücü var ki, güya sürücü. Yani hani arabanın başına geçince bir şekilde almış o ehliyeti. Ama torpille, ama şuyla, ama buyla, ama işte şans eseri, ne derseniz deyin adına, almış. Ama kural namına bir şey bilmiyor. Bir kere kullandığı şeridin ne anlama geldiğini, o şerit çizgilerinin ne anlama geldiğini, işte levhaların ne kimse levha okumuyor zaten. Ya bakın otobanda da öyle. Mesela birçok otobanda yazılan cezalara herkes isyan ediyor ya, işte kardeşim radara girdin. Ya kardeşim otoban 30'da 130 arası değil mi kardeşim diyor. İşte %10'la ekle üzerine. Hayır öyle bir şey yok işte. Otobanlarda da belli limitler var. İşte 90'a düşmen gereken, 110'la gitmen gereken levhayla belirtilmiş alanlar var. Şimdi sen bunları görmezden gelip en az olsa otobanda en az 130 basabilirsin. Öyle bir dünya yok işte. Bak bunu hala bilmeyen insanlar var. 130 yazıyor işte. Ama sen hiç levhalara baktın mı? Bak dikkat ettiniz mi mesela? 90 yazan bölgeler var. 70 yazan bölge var. Ve 110 yazan bölgeler var. Ya diyor ki sen burada 110'la git. Sen diyor 90'la git. Neden? Çünkü 90'dan sonrasında mutlaka bir kavşak vardır. Oraya bir geçiş vardır. O yüzden yavaşlamalısın diyor. 90'la gideceksin diyor. Sen orayı 130'la basarsan gidersen işte o zaman sıkıntı olur. Ve birçok trafik kazalarına sebebiyet verir. Şimdi düşünsenize siz her türlü kurallara uyuyorsunuz, riayet ediyorsunuz, çıkıyorsunuz, bismillah diyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz, kontağa basıyorsunuz, bakıyorsunuz her türlü tedbiri aldınız, her türlü önlemi aldınız, her türlü işarete uydunuz ama işte kendini bilmez biri gelip size çarptı, hayattan kopardı sizi. Haydi buyurun. Bunu nasıl izah edeceksin insanlara? Ya ben suçsuzum, günahsızım. Benim suçum trafik kurallarına uymak mı? Ben uydum ama bak biri uymadı diye geldi beni hayatımdan etti. Hadi geri dönüşü de yok bunun. İşte kazaların birçoğu da bu nedenle oluyor. Dikkatsizlik, ihmal, aşırı hız. Yani özellikle otobanda aşırı hız yapılıyor. Şehir içinde aşırı hız yapılıyor. Makas atmalar söz konusu. Yani bu konuda bence ağır bir yaptırım gerekiyor. Ağır bir denetim gerekiyor. Özellikle şu korna olayına artık bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Özellikle minibüs esnafı, kooperatif başkanlarına buradan seslenelim. Yani yeni bir dile ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ana dili Türkçedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana dili Türkçedir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Yani araç kornalarıyla konuşma dili diye bir dil yoktur. Yani lütfen bunu uydurmayınız. Yani dikkat edin, en böyle kalabalık alanlarda korna seslerinden şey yapamıyorsunuz. Artık böyle insanlar tedirgin oluyor. Kornaya bas, kornaya bas, kornaya bas. Niye kornaya bas? Ya bakın, bir tane büyük alışveriş merkezi var, Forum. O kavşak, o cadde üzerine D400 karayoluna bir bakın bakalım. Oradaki trafiği, keşmekeşliği, oradaki yoğunluğu, oradaki korna seslerini. Ya orada yaşayan insanlara gerçekten Allah sabır versin. Gerçekten Allah sabır versin. Sabahın köründe adam kornaya basıyor. Bak, sabah daha aydınlanmamış. Aydınlanmamış. Şimdi bu bir kuraldır değil mi? Mesela akşam saatlerinde selektörle işaret verirsiniz. Ön tarafı uyarırsınız, öndeki aracı uyarırsınız. İşte sağ geç, geçiş güzergahını kapatma dersin. Selektörle kornaya basmazsınız. Neden? Akşam olduğu için. Işıkla iletişim kurmaya çalışırsınız. Abi daha aydınlanmamış sabahın 6'sı minibüs esnafı dat dat dat binecek misin? Binmiyor. Yani zorlayacak mısın? Binmiyor işte. Zaten bak sevgili minibüs şoförleri, umarım dinliyorsunuz. Şu sesi biraz daha yüksek açın. İnsanlar cahil değil. Hangi minibüse bineceğini biliyor kardeşim. Yani senin korna çalmanla fikir değiştirmiyor mu insanlar? Gel ben seni götüreyim. Ya ben Pozca'ya gidiyorum. Ya yalnızsın sen gel. Seni koca vilayete götüreyim. Ya öyle bir şey var mı? Ya...
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM.

0: Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tekin Naşap'la manşet devam ediyor.
2: Niye 70 konmuş? Çünkü orada insanlar sahile gidiyor, o yolu kullanıyor, karşıdan karşıya geçecek. Ya bunun için bir limit belirlenmiş, o limit dahi aşılıyor. Yani biz hani hep şey vardır ya, kurallara aykırı hareket etmek, hep böyle bir şey var bizde, bir destur vardır, kurallar. Ya kurallar çiğnenmek için vardır diye bir söz üretmiş ya birileri. Cahilin biri böyle bir laf atmış ortaya, birçok kişi de bunu kendine baz almış. Kendine bahane olarak almış. Kurallar çiğnenmek için değildir. Kurallar uyulması için konulur. Ve bunlar insanların can, mal ve huzur güvenliği içindir. O yüzden de kimse bunları bozmaya yetkin değildir. Ehliyet sahibi değildir diyelim. Trafikteki bu keşmekeşliğe de artık bir noktayı koymak lazım. Ha, işini doğru düzgün yapan minibüsçi esnafımız yok mu? Var. Onlara da saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah çoğalırlar. Onlar çoğalır. Yani iyi şoförler çoğalır diyelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerçekleşti ve Sayın Cumhurbaşkanı orada bir hitap gerçekleştirdi. Çok anlamlı bir hitaptı. Aslında baktığınızda aynen düşündüğümüz gibi, söylediğimiz gibi, bir gün öncesinde dün programımızda söyledik, konu başlıklar arasında nelerin söyleneceğiyle ilgili, hangi başlıkların Sayın Cumhurbaşkanı'nın önde olduğunu söylemiştik. Gerçekten onlar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanı'yla ilgili sözleri bizleri onur etti aslında. Gurur duyduk. Diyor ki, bakın mesela Trump'ın diğer ülke devlet adamlarıyla veya liderleriyle hareketlerine bakın. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine olan hareketlerini şöyle bir göz atın. Yani lütfen burada bunu yaparken siyasi parti kimliğinizi bir kenara koyun. Ya objektif bir şekilde düşünün. Objektif bir şekilde şöyle bir gözünüzün önüne gelsin. Mesela Trump'ın işte Macron'la, Trump'ın işte Merkel'le veya işte diğer liderlerle olan diyaloglarına bakın, görüşmelerine bakın. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde ve öncesindeki durumlara şöyle hem beden hareketlerine bakın, hem el hareketlerine bakın, hem de hitap durumlarını şöyle bir analiz ederseniz, bir bakarsınız. Zaten arada çok büyük bir fark görürsünüz. Zaten o da diyor ki, Trump da diyor ki toplantıda, ya diyor aslında çok iyi bir dostum. Ama diyor işte biraz da şeydir diyor, serttir diyor, harika bir adamdır diyor. Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı diyor, kendisi sert bir adamdır, onunla uğraşmayın, kendisi gerçekten harika bir adamdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülke liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı sevgili izleyicilerimiz. Trump geçen yıl yine Birleşmiş Milletler marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Zirvede konuşma yapan Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump şunları söyledi. Tam olarak bir yıl önce birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen tam da şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır. Gazze'de akan kanın durdurulması sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini dile getiren Trump, şimdi Gazze'nin yeniden inşası sürecinde de bu ülkelerin kade değer katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Umarım İran doğru olanı yapar dedi. Diğer yandan Trump İran'la ilişkin, umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz. Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var.

Herkes bize bunu söylüyor dedi Trump sevgili izleyicilerimiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler kürsüsünde şiir okudu. İran heyeti ayakta alkışladı. İsrail'li temsilci salonu terk etti. Daha önceki yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Erdoğan konuşması sırasında Sezai Karakoç'un dizelerini okurken İran heyeti ayağa kalkarak alkışladı. Erdoğan'ın Gazze'ye İsrail'e yönelik eleştirileri sırasında ise İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi salondan ayrıldı. ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi sevgili izleyicilerimiz. Kürsüde Sezai Karakoç'un dizeleri okudu. Erdoğan'ın kürsüden okuduğu dizeler şöyle. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar dedi ve İran heyeti Sayın Cumhurbaşkanı'na ayakta alkışladı sevgili izleyicilerimiz. Ayağa kalkarak alkışladılar bu şiir sonrası Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Erdoğan konuşmasının önemli bölümünde Gazze'deki gelişmelere ve İsrail-Filistin'e yönelik politikalarına ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın önceki Birleşmiş Milletler konuşmasında da Filistin meselesi ve iki devletli çözüm başlıkları öne çıkmıştı. Erdoğan İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdüğü sırada İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisinin salonu terk ettiği görüldü. Bu tür bir ayrılma Erdoğan'ın önceki Birleşmiş Milletler hitaplarından birine de yaşanmış. 2025'teki konuşması sırasında İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Gilad Erdoğan'ın salondan ayrıldığı Anadolu Ajansı tarafından aktarılmıştı sevgili seyircilerimiz. Tabii hani katile katil olduğunu yüzüne karşı söylemek, katilin bunu sevgili izleyicilerimiz dinlemesini beklemek doğru bir yaklaşım olmasa gerek. O da salonu terk etmekle zaten Türk'ün olduğu her yerde İsrail o salonu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü Türk'ün gücü, Türk'ün duruşu karşısında hiçbir İsrailli baş edemez, duramaz. Ve sevgili izleyicilerimiz tabii yaşanan, ülkemizde yaşanan saldırılar, işte yaşanan olumsuzluklar, işte silahla, bıçakla yaralamalar, öldürmeler olayları aslında baktığınızda bunu yapan zanlıların, bu eylemi gerçekleştiren zanlıların mutlaka bir ilham kaynağı olduğu ortaya çıkıyor verdikleri ifadelerde. En son ki yaşanan durumda da yabancı bir dizinin bir karakterinden esinlenildiği ve bununla ilgili şimdi bak çocuk diyeceksin abi ben bir manifest hazırlayamıyorum ya 52 yaşındayım bir manifest hazırlayamıyorum veya işte bir plan yapıp işte kardeşim ben böyle bir parti kuracağım bu partinin üzerinde böyle böyle şeyler yapacağım gibi durumlar bununla ilgili bir planlama da yapmadım 52 yaşındayım ya dünkü bebe dünkü daha ağzı süt kokan bebe manifest hazırlamış. Dünkü ağzı süt kokan bebe silah talimatları şey talimgahı yapmış. Atış talimgahları yapmış. Ve dünkü hani birilerine göre bebe böyle bir eylem gerçekleştireceğini zaten daha önce belirtmiş ailesine söylemiş. Onlar da gülüp geçmişler. Şimdi baktığınızda yani genel böyle bir değerlendirme yaptığınızda etkilenme, işte özenme, işte bir başkası gibi olma durumları özellikle genç yaştaki arkadaşlarımızı daha çok cezbediyor. Hatırlayın bir dönem herkes Polat Alemdar'dı. Bir dönem herkes işte neydi o? Çakır'dı. Şimdi sonra Çukur çıktı. Herkes Çukur oldu. Çukur'daki karakterleri

Oradaki sözleri kullandı. Hayatımıza racon kelimesi girdi. Artık gençler arasında raconlar kesilmeye başladı. Artık gençlerimiz arasında özellikle okullarda çeteleşmeler meydana geldi ki biz burada ekranlarda akran zorbalığını konuşuyoruz. İlgili kişileri getirip akran zorbalığıyla ilgili nasıl mücadele edilir konuşuyoruz. Ama gördük ki aslında akran zorbalığı hep varmış.

0: aileler.
1: Nokta. Suçlu kim?
0: Aileler. Başka suçlu aramaya gerek yok. Şimdi en sonki saldırıda yok efendim güvenlik güçler. Ya kardeşim bak, olay zaten okulun dışında meydana geliyor. Bu bir. İki, ya kimin ne yapacağını okul dışında nereden bilebilir güvenlik güçleri? Müneccin mi? Almış gelmiş, koştura koştura gelmiş. Nereden bilecek? Sonra asıl konuşmamız gereken konuşmayı değil, farklı bir boyutu tartışıyoruz. Yok efendim güvenlik zafiyeti var. Yok efendim işte güvenlik yok. Yok efendim o çocuklarımızı koruyamıyoruz diye bildiri yayınlayan STK'lar çıktı. Okullarımız neden güvenilir değil diye bildiri yayınlayanlar. Sizlere sesleniyorum. Okullarımız güvenli. Yeter ki o anne ve babalar çocuk doğurdukları çocuklara eğitimi, adabı, edebi ve terbiyeyi öğretsinler. İşte bunu öğretemeyen anne ve babaların çocukları bunu yapıyor. E şimdi biz de müneccin değiliz sevgili STK'lar, o bildiri yayınlayan STK'lar. Valla güvenlik güçleri de veya devletin diğer organları da müneccin değil ki hangi aile, hangi anne baba çocuğunu katil yetiştiriyor diye bilsin. Hangi anne baba evde kavga edip de çocuğuna örnek olup da işte bu çocuğu problemli olduğunu bildiği halde saklayan anne ve babaları niye konuşmuyorsunuz? Bu çocuğu yetiştiremeyen anne ve babayı neden konuşmuyorsunuz? Okullarımız güvenilir değil. Ne yapacağız? Her çocuğun başına polis mi dikeceğiz? Bu budur çözüm. Çözüm bu değildir. Her çocuğun başına bir polis de dikseniz bunu yapacak zihniyet her türlü her şekilde bir yerde yapar. İşte bizim mühim olan o bataklığı kurutmak değil midir hedefimiz? İşte o bataklık da tabiri caizse ailelerdir. Kimse kusura bakmasın. Yani anne baba zevki için çocuk doğurmayacak bu ülkeye. Doğurduğu çocuğun her türlü sorumluluğunu alacak. Ta ki 18 yaşını geçene kadar. Kimse kusura bakmasın. Burada anne ve baba birinci dereceden suçludur. En ağır cezayı almalıdır. Bu çocuğun bu şekilde hareket etmesi, davranması, ailenin geçmişine bakıyorsun, maşallah cezaevlerinden çıkmamışlar aile bireyleri. Cezaevlerinden çıkmamışlar. Yani o yüzden hani asıl konuşmamız gereken konuyu konuşmuyor, farklı alanlara çekmeye çalışıyoruz. Birileri de zaten bunu istiyor. Bunu bile siyasete dökenler var biliyor musunuz? Bunu bile siyasete dökenler var. Ne kadar ayıp. Ne kadar çirkin bir düşünce. Burada biz her zaman insanların canının, malının, mal güvenliğinin, can güvenliğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Ama birileri çıkıyor, yetiştiremediği evladı yüzünden çocuğunu kaybediyor. Siz böyle pamuklar içerisinde beslediğiniz, büyüttüğünüz çocuğunuza biri geliyor, tekme tokat, dayak atıyor. Bizim bunları konuşmamız lazım, aileleri konuşmamız lazım, bu çocukları yetiştiremeyen aileleri konuşmamız lazım. Neden yetiştirmiyorlar bu çocukları? O yüzden bakın, çözüm çok basit. En sonki olayda anne, baba, dede en az 5 yıl yatırın içeride, bak gör bakalım. Bak gör bakalım ne oluyor, nasıl değişiyor düzen. Yatırın ve yatmalılar. Evet, şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var gündemde. Evet Ali Gökhan Şamiloğlu, söz sende.
2: Günaydın İçer TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Bugün gündemde öne çıkan konulara bir bakalım, hatırlatalım. Tabii ayrıntılar gün içerisinde programlarımızda, haber bültenlerimizde olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Kendisi Birleşmiş Milletler'in 81. kez toplanacak olan genel kuruluna katılmak için Amerika Birleşik Devletleri gitmişti ve Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler binasında 81. Genel Kurul'a katıldı ve bir konuşma yaptı. Sayın Erdoğan Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 16. kez dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu yapının adil olmadığını ve güven vermediğini söyledi kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın

bıraktığımız yıllarda da hatırlarsınız, sıklıkla dünya beşten büyüktür sözünü söylüyor ve dünya beşten büyüktür sözü Sayın Erdoğan'a ait ve bu bir tepki belirten sözdür ve Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesini isteyen Birleşmiş Milletler'den kendisine yönelik yapılması gereken destek yardımları bir türlü alamayan ülkelerin de yöneticilerinin kullandığı bir söz haline gelmiştir. Dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'in daimi bunlar tabii Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve İngiltere ile Fransa. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan yapı da bu 5 ülke Birleşmiş Milletler'in yönetim kurulunu oluşturuyor. O şekilde belirtelim ve bu 5 ülkenin veto hakkı var. Yani ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa hayır dediği zaman Birleşmiş Milletler'de güzel, iyi, doğru yönde de olsa hiçbir karar kabul edilmiyor. İşte Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür derken bu 5 ülke dünyanın kaderine, geleceğine yön veremez ve bu 5 ülkenin ağzından çıkan söze, kurmuş oldukları planlara göre dünya şekillenemez demek istiyor ve dedi. Bir kez daha dünya 5'ten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler'in yapısının eskidiğini, hantal olduğunu, Birleşmiş Milletler'in yapısının değiştirilmesi gerektiğini dün yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan tüm dünyaya bir kez daha söyledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuşmasında Gazze için çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı ifadesini kullandı. Gazze'de yapılan mezalimi bir kez daha dünya gündemine getirdi. Ayrıca Avrupa'nın güvenliği başlığı konuşmasında Sayın Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir dedi. Yani Sayın Erdoğan, Türkiye eğer güvende olursa, Türkiye kendisini güvende hissederse Avrupa'da ancak o zaman kendisini güvende hisseder dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca tabii Sayın Erdoğan konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur ifadesini kullandı bu devam eden savaşa değinirken. Ayrıca Erdoğan Mekke anlaşması hakkında da Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Mekke Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor. Sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Ve Sayın Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan en önemli durum, cümle, istek şuydu ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasına başlamadan önce de Birleşmiş Milletler binasında, Türk evinde ya da diğer mekanlarda yapmış olduğu katılmış olduğu toplantılarda ve ikili görüşmelerinde de Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin veto hakkının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. Kürsüde o mesajı da verdi. Veto hakkı kaldırılmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Sayın Erdoğan'ın kürsüden vermiş olduğu mesajlar önemli. Şimdilerde tüm dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmasında öne çıkan konular tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da genel kurulda bir konuşma yaptı. Donald Trump konuşmasında tabii İran'la aralarında devam eden gerilime değindi ve İran'la bir anlaşma olacağını, eninde sonunda İran'la ABD'nin istekleri doğrultusunda anlaşacağına inandığını söyledi. Trump yine alışılan ve sıradan cümlelerle dünya gündemine değinmiş oldu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında. Ayrıca tabii Rusya Ukrayna savaşı da kısa sürede sona erecektir, buna inanıyorum dedi. Bu da Trump'ın sıradan bir cümlesi. Ama Küba batmış bir devlet. Küba ya özgür

Özgürlük gelecek dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bütün Küba heyeti salonu, Birleşmiş Milletler binasını terk etti. Ve Donald Trump konuşmasında ben yapay zekaya artık süper zeka diyeceğim dedi. Bu da özellikle basın camiası ve yapay zeka konusunda çalışmalar yapan kişiler ve şirketler tarafından pek ciddiye alınmadı ilk saatlerde. Ama sonrasında yine bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri yapay zekaya süper zeka denilmesi gerekiyor aslında diye bazı basındaki önemli kişiler, önemli bürokratlar konuşma yapmaya başlayınca şimdilerde bir furya dünyada başladı. Artık yapay zekanın adı sanırım süper zeka olacak. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi, hatırlayın işte şimdilerde kullanılan bu sosyal medya mecraları, işte Facebook, Instagram ve diğerleri ortaya çıktığında sanal medyaydı. Yani gerçek olmayan, eğlence amaçlı bir medyaydı, sanaldı. Ama tabii bu sanal medyayı icat edenler istedikleri kadar bir katılımı ve hedeflerine ulaşamayınca adı nedeniyle sanaldı, gerçek olmayandı. Bir gecede ne olduysa tüm dünyada sanal kalktı, yerine sosyal geldi ve buradan sosyalleşin denildi ve işte o zaman sosyal medya ya da sanal medya platformları patladı. Ama şimdilerde Z kuşağı diye adlandırılan kuşak, yapılan araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyadan uzaklaşıyor ve artık sosyal adını kullanmamaya başladı. Dünyada önemli bir topluluk sanal medya demeye başladı. Dileğimiz ülkemizde de sosyal medyanın kullanılmaması, sanal medyanın kullanılması ve sosyal medya diye adlandırılan platformlardan, sanal medyadan uzaklaşmak. Uzaklaşma olmuyorsa da bunun tabii bir eğlence amaçlı ve içerisinde var olan şeylerin %99'unun gerçek olmadığı, yalan olduğu bir platform olduğunun farkına varılması ve ayrıca süper zekaya da süper zeka dememeye başlamamalıyız ve sanal zeka, yapay zeka tanımını kullanmaya devam etmeliyiz diyor bu konudaki uzmanlar, felsefi alanda çalışmalar yapan kişiler, toplum psikologları ve sosyologlar efendim. Devam edelim. Diğer gündemde olan konular nelerdir? Şimdi tabii dün üzücü bir olay yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde, bakın okulda demiyorum, önünde 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi bir kişi bir saldırı düzenledi. Saldırıda 3'ü ağır, toplam 11 kişi yaralandı. Şimdi tabii bu olaya yönelik ayrıntılar var. Şimdi bakın, okula bir saldırı demiyorum. Okulun önünde, ki gerçeği o, okulun önündeki sokakta 100 metre uzaktan çocuğun bir gün önce kız arkadaş nedeniyle tartıştığı çocuklara ateş etmesi, sonra okula yaklaşması ve okulun çevresinde de gelişi güzel ateş etmesi sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 11 çocuk yaralanmış durumda. Şimdi tabii yayın yasağı var. Görüntüleri sizlere aktaramıyoruz. Buradan da uyaralım. Bir yerden ele geçirdiyseniz eğer sosyal medya, sanal medya mecralarından bu ya da yapay zeka ile üretilen bu olaya yönelik görüntüleri kullanmayın. Çünkü yayın yasağı var. Mahkeme kararıyla aynı zamanda Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda uyarısı var. O nedenle sizlere ayrıntılı bilgiler veremiyoruz. Görüntüleri ekranlarınıza getiremiyoruz efendim. Şimdi tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek bu saldırıya yönelik olarak saldırıyı yapan çocuğun ve ayrıca bu çocuğun annesinin, babasının ve olayda kullanılan silahın sahibi çocuğun dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi de pompalı tüfekle düzenlenen bu saldırının okulun 80-100 metre yakınında
yaşandığını dile getirdi. Yani direkt okula yapılan bir saldırı değil aslında bu. Kişilere yönelik yapılan

0: Lan ama okulun çevresinde yaşanan bir olay. Devam edelim efendim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklama oldu. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında. Ayrıca tabii Ekrem İmamoğlu'nun davaları da devam ediyor. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullandığı ve masraflarını belediye ödettirdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu kendi aracının belediye tarafından kullanılması konusunda bir protokol yapıldığını ve ancak aracın iki kez belediye hesabından yakıt alındığını, bir kez de aracın lastiklerinin belediye hesabından değiştirildiğini doğruladı. Ama bu yakıtın ücreti ve lastiklerin ücreti faiziyle birlikte 400 bin TL tutarında 2025 yılında belediyeye ödenmiştir açıklamasını yaptı efendim. Şimdi devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelişme var. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelişme var. Mersin'de 3 ilçe başkanı görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Mersin'de Toroslar ilçe başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzzet Kırılmaz görevden alındı. Yerine Cumali Akbaş atandı. Mezitli'de Tolga Gökçeli görevden alındı. Yerine Gökhan Gök atandı. Yenişehir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanı Toprak Çalışkan görevden alındı. Yerine Hüseyin Şahin atandı. Efendim, CHP Mersin'de yaşanan bu gelişme ne anlama geliyor ve bunun yansımaları hem Mersin'de hem de genel merkezde nasıl olacak? Bu da CHP tabanında ve siyasi Mersin siyasi çevrelerde merakla bekleniyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum. Söz Tekin Darşak'ta.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Az önce sosyal medyada bir şey çıktı karşıma, aslında tam da günün anlam ve önemine dair bir konu, az önce bizler de söyledik. Benim her zaman savunduğum bir şeydir. Her anne ve baba yetiştirdiği çocuğu doğru, edepli, adaplı, saygılı, ülkeye, vatana, millete ve ailesine yararlı bir evlat olarak yetiştirmekle mükelleftir. Bunun ötesi berisi yoktur. Şimdi bundan yıllar önce Sayın Münir Özkul, sevgili izleyicilerimiz, karne töreninde karneleri öğrencilere değil de onların velilerine vermek için onları okula davet eder. İzlemişsinizdir o sahneyi. Şimdi sadece bir ses vereceğim. Münir Özkul'un o konuşması aslında bugünkü yaşananlara bize çok net bir şekilde özetliyor sevgili izleyicilerimiz, bakın.
2: Bir çocuk eline çanta verip okula yollamakla, cebine 3-5 kuruş para koyup okul köşesine atılmakla eğitilmez. Daha doğrusu ana babanın görevi burada bitmez. Bu yüzden benim kanımca tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba vardır. O yüzden de bu karneleri çocuklarınıza değil, gerçek sahipleri olan sizlere vermeyi daha uygun. Bir çocuk.
1: Evet. En doğrusu bu. Bence bunu yapmak lazım. Karneyi çocuğa değil, onu yetiştiren ve yetiştiremeyen anne ve babaya vermek daha doğru olacak diye düşünüyoruz biz de. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi gazetelerimize geçiyoruz ve Türkiye dünya gündemine göz atıyoruz. İlk gazetemiz akşam. Barış 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. Başkan Erdoğan, kalbim ile kelamım arasına perde koymayacağım dedi. Birleşmiş Milletler reformundan Filistin meselesine net mesajlar verdi. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler bu görevini icra edemez hale geldi.

0: getirildi. Artık kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar derin bir hayal kırıklığı içinde. Eğer Birleşmiş Milletler güveni yeniden tesis etmek istiyorsa önce Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Asya'da işçiler vahşi kapitalistlerce sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceğe umutla bakacak. 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de bu güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesiyle reforme edilmelidir dedi sevgili izleyicilerimiz. Ve Erdoğan harika bir adam dedi. Başkan Erdoğan Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleri temsilcileriyle yaptığı İran Savaşı zirvesine katıldı. Trump kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır sözleriyle Erdoğan'a övgü yağdırdı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi Sayıştay 10.783 bulgu tespit etti. İçerisinde yok yok kamuda işin çivisi çıkmış diyor. Sayıştay'ın kamu idarelerinin 2025 yılına ait denetim raporları yayınlandı. Tüm kamu idarelerinde toplam 10.783 bulgu tespit edildi. Mevzuata aykırılıklar tek tek sıralandı. Kamu idarelerinde iç denetim ve ihale süreçlerinde ciddi mevzuat ihlalleri bulundu denmiş. Ve Diriliş Postası okul yolunda silahlı dehşet diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Manisa Turgutlu'da okul dışında gerçekleşen silahlı saldırıda 3 ağır 11 öğrencinin yaralandığını belirterek çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal ve sorumsuzluk görmezden gelinmeyecek dedi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun yanı sıra anne baba ve dede de gözaltına alındı. Ve Hürriyet Gazetesi Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan 5 maddeden oluşan reform paketi önerdi. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapanın yanına kar kaldı, uluslararası sistem çürümeye mahkum. 2. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. 3. İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. 4. Dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısallıktan geçtiğine inanıyoruz. 5. İnsan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Ve Karar Gazetesi okulda pompalı dehşeti diyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının acısı hala tazeyken bu kez Manisa'dan dehşet haberi geldi. 9. sınıf öğrenci SEO annesine ait pompalı anneannesine aslında pompalı tüfekli öğrencisi olduğu lisenin önünde gelişip üzere ateş açtı. 3 ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırganın anne baba ve dedesi gözaltına alındı. Olay anında tüfekli saldırgan kimsenin müdahale etmemesi tartışma yarattı diyor. Ve Korkusuz Gazetesi benzer hikayeleri Çiftlik Bank ve TÖDEX'te de görmüştük. 5 yıl önce sokakta AK Parti bayrağı asıyordu. Kim yol verdi de milyarlık oldu diyor. 826 milyar lira fon skandalında tutuklanan Pusula Portföy'ün 28 yaşındaki patronu Mehmet Yariz müthiş yükselişini son 2 yılda yapmış diyor. Ve Milat Gazetesi ergenlerin yaşadığı evlerdeki silahlar toplatılsın. Türkiye dün Manisa'daki okul saldırılarıyla bir kez daha sarsıldı. Okul önünde silahlı saldırıda ikisi ağır 11 kişi yaralanırken saldırgan yakalandı. Dijital şiddetle beslenen ergenlerin silaha bu kadar kolay ulaşabilmesi isyan ettirdi. Bir Milliyet Gazetesi biz sussak tarih susmaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada. Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurum çağrısı yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un biz sussak tarih susmayacak dizeleriyle seslendi. Ve Sabah gazetesi Adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyük tehlikesine göre reforme edilmeli dedi. Ve Sözcü gazetesi, muhalefetten fon vurgununda suçu SPK'ya atan AK Parti'ye teflon tava gibisiniz. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı SPK özeldir, tüm önlemleri almakla mükelleftir dedi. Muhalefet suçu üstünüzden atamazsınız yanıtını verip başlıktaki benzetmeyi yaptı diyor. Ve Takvim gazetesi, Başkan Erdoğan İsrail soykırımını dünyaya haykırdı. Gazze'de en büyük çocuk kabristanı diyor. Rabbim ömür verdiği sürece mazlumların sesi olmaya devam edeceğim. Uzaya gitmek için milyarlarca dolar harcanırken hemen yanı başımızda milyonlarca insanın açlıktan ölmesi küresel sistemin en büyük iflas belgesidir dedi. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptı. Gazze en büyük çocuk mezarlığı değil, aynı zamanda çocuk amputasyon oranının en yüksek olduğu bölgedir diyerek dünyayı Filistin'in yanına olmaya çağırdı. Ve geçiyoruz son gazete Türk Günü'ne. Zulme asla razı olmayız diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Gazze'de çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici katliamının yaşandığını belirterek, karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var. Vicdan sahibi kimse susamaz. Biz gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza göstermeyiz dedi. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
9: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin

0: Bildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bize.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
8: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74. Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde öncelikle tabii ki ülke sınırları dışına çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı ve orada yapmış olduğu kürsü konuşmasında Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğim söyleminde bulundu.
1: 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimiyle birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi teşkilatın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır.
0: Evet, 81.si yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok ülke lideriyle bir araya geldi. Tabii ki bölgesel sorunlar başta olmak üzere küresel anlamda yaşanan tabii bir takım çatışma ortamları var. Onlar da konuşuldu. Ekonomik işbirlikleri masaya yatırıldı. Ama genel kurula damgasını vuran yine ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler oldu. Trump şöyle bir açıklama yaptı Erdoğan için. Övgüler yağdırdı. Harika bir adam. O tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Körfez ülkeleri liderlerinin katılımıyla düzenlenen kritik ABD-İran Savaşı zirvesinin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleriyle bölge ülkelerinin liderleri ile bir araya geldi. Bu çok önemli bir toplantı. Nihayetinde ABD, İran ve İsrail üçgeninde yaşanan, daha sonra Yemen'in de dahil olduğu bölgesel ciddi bir kriz var, savaş var. Bu bağlamda tarafların bir araya gelmesi çok çok önemliydi. Toplantıya Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden temsilcileri yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamad Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Irak Başbakanı Ali Es Zeydin'in de olması tabii ki önemli bir zirve olarak değerlendirildi. Bu arada bir an önce artık savaşın bitmesi için, yani bütün tarafların bir araya gelerek bir uzlaşı zemini kurmaları

0: gerekiyor. Yani özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan ve her geçen gün daha da şiddet içeren savaş ve İran, ABD, İsrail üçgeninde yaşanan yine önemli bir sürece doğru sürüklenen çatışma ortamı, Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'ı zaman zaman bombalıyor ve orada da ciddi bir savaş söz konusu. Yani bunların bir şekilde sonlanması için mutlaka ve mutlaka bazı ülkelerin arabulucu olması lazım. Hani İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan bekleniyor ama onlar taraflarını maalesef önceden belirtmişler. Şimdi iç siyasete bakacağız. Olaylara bakalım. Malumunuz Manisa Turgutlu'da yaşanan ve 11 öğrencinin yaralandığı bir saldırı var idi. Saldırıya ilişkin olarak bir takım açıklamalar yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren yine 16 yaşında bir öğrenci, bunun bir kız meselesi olduğu yönünde ifadesi var ve yetkililer söz konusu olayın bir terör olayı olmadığına ilişkin de demeçleri var. Şimdi Adalet Bakanı Yardımcısı Tuncay Manisa'da yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Tam da bu noktada bir açıklama yaptı. Şimdi ekranlara taşıyoruz.
1: Evet, öncelikle çocuklarımızın, ailelerini, milletimize geçmiş olsun dileklerimi Sayın Bakanımız aklını bilek adına arz ediyorum. Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler. O konuda da bilgi aldık. Şimdi Manisa'ya o durumu ağır olan çocuklarımızla ziyarete gideceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Adalet Bakanımızın liderliğinde toplumda yara olmuş tüm konulara parmak basmaya çalışıyoruz, değinmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de Sayın Bakanımızın görevi başlaması sürecinden sonra bu tür olaylarda ailelerin sorumluluğunu arttıran TCK'nın 233'e 4. maddesi düzenlemesi oldu. Yine biz dediğim gibi diğer tüm konularda da elimizden geleni yapacağız. Bu soruşturmada bu maddeler doğrultusunda devam edecek. Sorumlular şu anda gözaltında, çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlularda gözaltında işlemleri bas savcılığımızda devam edecek. Ayrıca bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olurlarsa olsunlar, onlar hakkında da gereğine tevessül edilecek. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar ibaret. Çok geçmiş olsun tekrardan.
0: Tabii iç siyasette neler oluyor? Malumunuz Yeni Parti örgütlenmesini sürdürüyor ve yani önemli bir üye sayısına şimdiden kavuştu diyebiliriz. Oraya geleceğiz çünkü stüdyo konu önemli bir isim. Mezitli'de ses getiren bir ilçe başkan adayı Mehmet Kara stüdyo konuğum olacak. Yeni Parti'yi ve Mersin örgütlenmesini ve hatta Mezitli'yi onunla konuşacağım. Ama şimdi Teröristü Türkiye sürecinin de yani bütün tarafların bir şekilde ülke sorunlarına yönelmesini, özellikle DEM Parti'nin gerçekten de bir Türkiye Partisi olma yolunda ilerlemesini sağlamasını istiyor idik. Evet. Buradan bir açıklama var. DEM Parti Genel Başkanı Tuncay Bakıran bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkeyi yönetmeye talibiz açıklamasında bulundu.
2: Aslında biraz önce bahsettiğim geçmişi, hayatı, geleceği birlikte tartışıyor ve birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla arayı canlar bizim için çok önemlidir. Önemsediğim

0: İntibar etmek istiyorum. Onların insan insana köprü olmalıdır öğretisi tam da bu süreç için aslında söylenmiş. Bu süreç için dikkate alınması gereken çok önemli bir belirlemedir. Alevi eşit olursa Kürt eşit olur. Alevi eşit olursa Kürt özgür olur. Alevi eşit olursa o zaman memlekete demokrasi geldiğini hep birlikte belirtebiliriz. Değerli canlar, barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil. Bunu söylemeyi de bir zulüm olarak görüyorum. Bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında biraz önce bahsettiğim gibi başlarındaki canlar olmak üzere hepimiz varız.
1: Evet. Şimdi tabii ki iç siyasette önemli gelişmeler oluyor. Yani artık ilan edilmese dahi bir erken seçim var. Ve 2027'yi yani önümüzdeki yılı işaret ediyor. Bununla ilgili beklentiler tabii ki partilerde çok büyük. Hani kongre süreçleri, efendime söyleyeyim, aday belirlemeleri ve genel merkezlerde yenilikler ortaya konuyor. Şimdi yeni parti de çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir örgütlenme başarısı gösterdi. Kurulduğu gün ana muhalefet partisi konumuna geldi. Şimdi çok hızlı bir şekilde örgütlenme ve üye kaydına devam ediyor. Bunları az sonra konuğum yeni parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara ile stüdyoda konuşacağım. Ama şimdi gelin son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemde yer alan konulara bir bakalım efendim. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu genel kurulda yer almak ve konuşmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda bir konuşma yaptı. Ancak konuşması öncesinde tabii ki Türk evinde, ayrıca Birleşmiş Milletler binasında ve çeşitli mekanlarda orada yaşayan Türklerle, Türk iş insanlarıyla, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarıyla, iş insanlarıyla bir araya geldi. Ayrıca tabii çeşitli liderlerle, birçok ülkenin devlet başkanıyla, başbakanıyla, dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler, ticari görüşmeler, siyasi görüşmeler, sosyal görüşmeler gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da hitap etti. 16. kez hitap etti genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 16. konuşmasını yaptı genel kurulda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmasında Filistin'e değindi, Gazze'ye değindi. Çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı ifadesini kullandı Gazze için ve Avrupa'nın güvenliği başlığı adı altında yapmış olduğu konuşmasında da Türkiye'nin güvenlik mirasının dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir dedi. Türkiye güvende olduğu sürece Avrupa'da güvende olacaktır dedi. İsrail'i terör devleti olarak nitelendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vicdani bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor her şeye dedi. Dünyada son 30 yıl içerisinde yaşanan çatışmalardan daha yoğun bir şekilde son 12 aylık süreç içerisinde yaşandı çatışmalar ve 250 milyondan fazla insan hayatını kaybetti bu çatışmalarda dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in şu anda hantallaştığını, görevini yerine getiremediğini, Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyenin yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve İngiltere ile Fransa'nın veto hakkının olmaması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca 5 daimi üyenin ağzından çıkan sözün dünyanın geleceğine yön vermesinin hakkaniyetli olmadığını belirten Erdoğan, belirli süreler içerisinde yapılacak olan

Seçimlerle birçok ülke görev almalı karar mekanizmasında dedi ve Birleşmiş Milletler'in hakkaniyetli ve vicdanlı bir yapıya kavuşturulması için bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi ve bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Erdoğan tabii birçok temaslarda bulundu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu temaslarla ilgili de Türkiye'ye dönüşünde yapacağı açıklamalarla ABD ziyaretini, Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmayı ve bu konuşmanın etkilerini değerlendirecek efendim. Devam edelim, ulaşabileceğimiz gündemde yer alan diğer bilgiler nelerdi diye baktığımızda tabii Manisa'da dün sabah saatlerinde bir olay yaşandı. Bu olay tabii Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşandı. Okula yapılan bir saldırı olarak düşünüldü ama yapılan incelemede okula yönelik bir saldırı olmadığı ortaya çıktı. Bu yaşanan olaydan bir gün öncesinde saldırıyı yapan 15 yaşındaki çocuğun kız arkadaş nedeniyle okuldaki bazı erkek öğrencilerle tartıştığı ve sonrasında bu saldırıyı ertesi gün yaptığı belirlendi. Ve okulun İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi'nin açıkladığı bilgilere göre okulun 80-100 metre yakınında yaşanan olayda eli silahlı 15 yaşındaki çocuk kendisiyle tartışan iki kişiyi yaraladıktan sonra gelişi güzel okulun çevresinde ateş etti. Ve pompalı tüfekle yapılan bu saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Tabii İçişleri Bakanı Sayın Akın Gürlek'te yapmış olduğu açıklamada çocukla birlikte olaydan kısa bir süre sonra o saldırı yapan çocuk yakalandı. Çocukla birlikte çocuğun annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. Silah çocuğun babaannesinin üstüne kayıtlı. Şimdi yeni bilgiler ortaya çıktı. O da şu, çocuğun aslında bu saldırıyı tasarlayarak yaptığı yönünde. Bu olaydan bir ay öncesinde çocuğun ailede bulunan bir yakınına kendisini rahatsız eden, kendisine zorbalık yapan kişilere, çocuklara, öğrencilere saldırı yapacağına yönelik bilgiler verdiği, onlara yönelik saldırı yapacağını bir yakınına söylediği ama o yakınının bu konuyu ciddiye almadığı, çocuğun bu sözlerini ciddiye almadığı ortaya çıktı. Babaannesinden aldığı 600 TL ile çocuğun bir av bayisine giderek fişek aldığı belirlendi. Tabii son bilgilere göre 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yakınları, çocuğun yakınları ve çocuğa fişek satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor. Yaralıların tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişler görevlendirmiş durumda. Dün okulda eğitim öğretime ara verildi. Bugün de sabah saatlerinde yine kısmi bir ara söz konusuydu, bir tatil söz konusuydu. Tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da psikologlar görevlendirdi okuldaki öğrencilere ve çevrede oturanlara 27 psikoterapist tarafından terapi uygulanmaya bugün itibariyle de başlandı ve bu olay bütün yönleriyle ayrıntılı bir şekilde araştırılıyor efendim. Gündemde bu olay var. Ve bu olayın oluşturduğu etkiler var. Devam edelim, Mersin'e gelelim. Mersin'de de tabii şöyle bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mersin'de 3 ilçe başkanı görevden alındı. Genel merkez talimatıyla Toroslar ilçe başkanı İzzet Kırılmaz görevden alındı. Yerine Cumali Akbaş, Mezitli'de Tolga Gökçeli görevden alındı. Yerine Gökhan Gök, Yenişehir'de Toprak Çalışkan görevden alındı. CHP'de yerine Hüseyin Şahin görevlendirildi. Şimdi bu görevden almaların genel merkezde ve Mersin CHP tabanında ve siyasetinde nasıl bir değişikliğe yol açacağı merakla bekleniyor. Şu an itibariyle gündemde öne çıkan konular bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olacağız. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz

0: Elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
10: Size öncelikle merhabalar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum.
11: Evet. Sağdan getirdiğiniz enerjiyi ekrana da taşımasını bildiniz.
10: Evet, evet.
11: Tebrik ederim.
10: Çok sağ olun.
11: Şimdi Sayın İzler, ya ben Sayın Karay'la biz Mezitli'yi, Mersin'i ve tabii ki ülke siyasetini de konuşacağız ama yani her liderde görmeye alışık olmadığımız bir duruş var. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'de. Halkla iç içe. Yani o kadar samimi bir duruş ortaya koyuyor ki oradan başlayacağım. Sayın Kara'ya da onu soracağım ama şimdi bir haberimiz var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçilerle bir araya geldi. Ve bakın biraz sonra bunu konuşacağız zaten ama halkla ilişkiler noktasında siyasi liderlerin halkla bütünleşmesi noktasında çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partinin yeni düzeninde köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz söyleminde bulundu. İşte ekranlara taşıyoruz ve tek tek orada bulunan, işte şu fotoğraf çok önemli. Değil mi? Bakın ne kadar çiftçilerle, işte örgütler var orada, STK'lar var, onlarla beraber, yani en ufak ve tarlada. Ve tam da üretim yerinde. Çok önemli bu. Ya Sayın Kara, yani değil mi? Nasıl görüyorsunuz? Yani şu manzara benim çok hoşuma gidiyor.
12: Ben şöyle ifade edebilirim. Genel başkanımız aslında en büyük özelliği çok samimi bir siyasetçi. Ben şehir dışındaki birçok programına da katıldığımda kendisini takip ediyorum. Vatandaşlarımızın inanılmaz derecede bir kendisine teveccühü var. Onların kalbine dokunuyor. Genel başkanımız yürüdüğü zaman onlarla beraber yol yürümekten vatandaşlarımız hiç çekinmiyor. Bunun sebebi vatandaşlarımız aslında genel başkanımızın samimiyetine güveniyorlar. Genel başkanımızın yapmış olduğu

0: İktidar yürüyüşündeki güvene, ışığa güveniyorlar. Bunun için de genel başkanımıza var gücüyle desteğini veriyor. Genel başkanım da bunun gerçekten hakkını teslim edelim. Hakkıyla vatandaşlarımıza bunu hissettiriyor.
1: Yani şimdi bu kadar hedefte olan bir isim, değil mi? Ana muhalefet partisi, evet. Hiç güvenlik yok. Allah korusun diyeceğim. Yani cesurun ötesinde bir ortaya duruş koyuyor. Bu iş bir siyasi parti liderinde görünmeyen bir duruş.
0: Buradaki tabii ki genel başkanımız her zaman gücünü milletten alıyor kendisi. Evet. Bunu da her seferinde ifade ediyor. Milletten aldığı güçle de diyor ki ben milletim benim yanımda olduğu sürece her şeyde rahatlıkla ilerleriz. Siyaset noktasında da bu gücü alınca sahada var gücüyle milletimiz de bu desteği karşılıyor. Evet.
1: Şimdi ben yani meslek hayatım boyunca tabii siyasi analizler işimiz o zaten yapıyorum. Benim görmek istediğim bir şey var. Ya siyasi bir çalışma yapılacaksa ya o yörenin insanı o yöreyi temsilen ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi bazen ya Mersin'le hiçbir alakası olmayan birinin tak diye geliyor birinci sıradan milletvekili. Ya Mersin'in sokağını bilmiyorum ki, caddesini bilmiyorum. Soruyoruz mesela benim şurada şu bulvarı bilmiyorum diyorum. Şimdi bu insanın Mersin'e katkısı ne olur? Yani bu çok düşündürücü bir olay. Şimdi ben size gelmek istiyorum. Mezitli'de ana muhalefet partisi, yeni partinin ilçe başkanı adaysa ama Mezitli'yi biliyor musunuz? Mezitli'yle ilgili düşünceleriniz nedir efendim?
0: Kemal Bey, ben öncelikle Mezitli'yim. Mezitli ilçesinde doğdum. Tece'de doğdum. Bir kasabaydı o zaman tabii ki Tece. Bu kasabada çocukluğum geçti. Hayatımızı buradan kazandık. Çiftçilikle, ailem yine ticaretle uğraştı. Bunun beraberinde öğrencilik hayatımda da Mezitli'de ve Mersin'in Toros Fen Lisesi'nde okuyan bir kişiyim. Beraberinde yine iş hayatım, eğitimcilik hayatım hep Mezitli'de geçti. Mezitli'yi çok iyi bilen, aslında her mahallesini, 40 tane mahallesinin hepsini avucunun içi gibi bilen, her sokağını bilen, her apartmanını bilen, büyük bir çoğunluğunda da tabii ki kimlerin oturduğunu hisseden birisiyim. Çünkü bir eğitimciyim, aynı zamanda o kadar fazla öğrencim vardı ki sadece siyasetin dışında, burada doğmanın, büyümenin dışında işimden dolayı, eğitimci kimliğimden dolayı bu dokuyu da çok iyi bilen birisiyim. Bu anlamda evet, uzak değilim Mezitli'ye. Şunu söyleyebilirim, avucumun içi kadar iyi bilirim insanlarımızı. Bu bölgelerde yaşayan hepsini iyi bilirim. Ama şöyle de özetlemek istiyorum. Tabii Mezitli daha öncesinde kasaba idi. Oraya da değinmek isterim. Bir sahil kasabasıydı hatta. Yazlıkların olduğu, bulunduğu. Beraberinde zaman ilerledi. Tabii ki Mezitli artık bir yerleşim merkezi haline gelmeye başladı. Bununla beraber Mezitli'de insanların burada yaşamaya başlaması, burada trafiğin yoğunlaşması, beraberinde iş yerlerinin açılması, inanılmaz derecede Mezitli bir kent havası bürünmeye başladı. Bunlarla beraber hepsi tabii ki problemleri, sorunları getiriyor. Bunlara çözüm önerileri üretiliyor. Gelen siyasetçilerimiz bunları nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl projeler geliştirebiliriz diye çözüm önerileri buluyor. Bazen bunlarda çok yerinde hamleler yapılıp aşabildiğimiz noktalar oluyor. Bazen de zorlandığımız şeyler oluyor. Tabii hızlı büyümenin vermiş olduğu bir dezavantaj. Mezitli merkez ilçe halinde şu an. Eski kasaba değil. Tabii bunu bu şekilde görmek gerekiyor. Merkez ilçenin sahip olduğu potansiyeli bilerekten siyaseten tabii ki projeler geliştirmek gerekiyor. Mezitli'nin sorularını bilmek gerekiyor, tespit etmek gerekiyor. Bizler bunun için hazırız. Bu projeleri biz hayata geçirmek için varız. Bunları araştırabilmek, geliştirebilmek için sahada arkadaşlarımızla varız. Tabii ben ilçe başkan adayım ama bunun öncesinde, adayım demeden önce tabii ki bir çalışmamız vardı. Siyasette biz doğrudan varız diye siyasetin içerisinde olmadık. İlçe başkanlığı bizim örgütümüzün, yeni parti ilçe örgütünün kendisini göstereceği, Türkiye vizyonuyla örtüşecek şekilde, uyumlu bir şekilde çalışabileceği bir koordinasyonu yapmak için biz varız. Yani genel merkezimizin uygulamış cevap bize vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirirken

0: bizler de bunu sahada mükemmel bir şekilde uygulamak istiyoruz. Tabii bu yetmiyor. Bizler daha fazla ne yapabiliriz? İşte burada mezitleyebilmek, mezitlerin her bir sorununa karşılık verebilmek, tespit edebilmek, buradaki çözüm önerilerini sunabilmek bizim avantajımız olacak. Mezitliği iyi tanıyoruz, bunu ifade edeyim.
1: Şimdi tabii eğitimci bir insansınız. Şimdi ben tabii ki çok istiyorum böyle okumuş, belli bir noktaya gelmiş, iş dünyasında başarılı olmuş, bürokrasi de yine öyle. Bunlar siyasete girsinler. Şimdi siz de tam bu fotoğrafa çok uygun bir kişiliğiniz var. Şunu öğrenmek istiyorum. Neden yeni parti? Yani burada siyaset yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Siyasette yeni bir yüzsünüz.
0: Evet.
1: Biz de yenilerin ortaya çıkarak yani bu eski sorunları çözmesini çok bekliyoruz. Neden yeni parti?
0: Neden yeni parti? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz gönül vermiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorduk. Ama tabii bizim genel başkanımız Özgür Özel bir umut ışığı yaktı. Tünelin ucunda bir ışık vardı. Bu ışığın arkasından tüm vatandaşlarımız ona bir teveccüh gösterdi. O desteği verdi. Biz de genel başkanımızla beraber yürümüştük. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisinin ayrılmasıyla beraber genel başkanımıza biz de beraber yeni partiye geçtik. Çünkü yeni parti tüm Türkiye'yi kucaklayan, çiftçisini, gençlerini, kadınlarını, emeklilerini, esnafını, memurunu, işçisini, her kesimi kucaklayan, bunların problemlerine, sorunlarına çözüm önerileri üretebilen ve onları gerçekten dinleyebilen bir parti. Çünkü Özgür Özel bunu vatandaşlarımıza hissettirdi. Biz de genel başkanımıza inandığımız için genel başkanımızın gittiği yolda kendisiyle beraber yol yürüyoruz.
1: Evet, şimdi tabii yeni partinin kadrolarına da bakmak lazım. Yani mesela bir Ali Mahir Başarır artık Mersin'den çıktı. Ülke siyasetinde önemli bir aktör haline geldi.
0: Evet.
1: Esnaf dostu diyoruz. Talat Dinçer.
0: Evet.
1: Yani esnafla iç içe bir, değil mi? Adeta ömür yaşamış bir isim. Gökçek de tabii önceki dönem milletvekili.
0: Evet.
1: Yani başarılı bir Cengiz Gökçek, başarılı bir örgütlenme de yaptı. Şimdi benim dün de konuğumdu Nevin Zaimoğlu, avukat Nevin Zaimoğlu. Yani onun da performansını ben çok takdir ettim. İlçe kurucu ilçe başkanı olarak aday da olmadı. O da önemliydi zaten. Ama görevini yerine getirdi. Bunları da bir değerlendirelim istiyorum. Nasıl bakıyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle yeni partinin kuruluş sürecinde grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başar'ın çok büyük emekleri var. Kendisi gerçekten takdire şayan bir şekilde hem mücadele etti, bu sürecin içerisinde de büyük emeği var. Kendisini bu anlamda hani tebrik ediyoruz. Büyük bir başarı örneği sergiledi. Keza Talat vekilim gerçekten o da halkı dinledi, tabanı dinledi. Yeni partiye katılarak zaten gönüllerdeydi. Bir kez daha bu anlamda gönüllere girdi. Kurucuların arasında olarak. Cengiz Başkanım için şunu ifade etmek isterim. Cengiz Başkanıma büyük bir sorumluluk verildi. Tabii ki yeni partinin kurucu il başkanı olarak atanması sıfırdan her şeyi dizayn etmek çok kolay şeyler değil. Buradaki Cengiz Başkanım bütün ilçelerde bir bütünlüğü sağlayıp gerçekten bir başkan, bir abi pozisyonunda o güveni vererekten ilçe örgütlerini çok güzel dizayn etti, oluşturma noktasında el verdi ve ilçe örgütleri oluştu. Bu anlamda hani biz de gerçekten hani Cengiz Başkanımın emeklerini görebiliyoruz. Çünkü çok yoruldu, çok emek verdi. Yapmış olduğu çalışmalar kısa bir sürenin içerisinde her şeyi planlayabilmek çok kolay şeyler değildir. Bizler o dönemde sürekli başkanımızın yanındaydık. Kendisiyle de istişare ediyorduk ama ne kadar zor olduğunu aslında bizzat bilen, gören bir kişiyim. Nevin Hanım bizim kurucu ilçe başkanımız. Çok kıymetli kendisi. Yine aynı şekilde özellikle Kemal Bey, Mezitli'de ilçe başkanımızın, kurucu ilçe başkanımızın atanması birazcık geç oldu. Bu anlamda zaman sıkışmıştı. Nevin Hanım daha da zor bir sürecin içerisinde.

0: içerisinden geçti. Tabii buradaki ilçe binasının ayarlanması, resmi işlerin yapılması, yönetimin kurulması, oluşturulması hepsi meşakkatli ve zor bir dönemdi. Bunlar da zamanla yarışıyordu kendisi. Gerçekten bu süreci çok güzel yürüttü. Deneyimli bir siyasetçi olduğunu kendisi de bir kez daha gösterdi.
1: Şimdi efendim, ya çok kısa süre içerisinde örgütlenen bir Mezitli teşkilatı büyük bir rekor diyeceğim buna, evet, sahibi oldu.
0: Evet.
1: Yani en sonki rakamlar 3000'e yakın.
0: Evet.
1: Yani Mezitli gibi bir yerde çok kısa süre içerisinde 3000 üyeye ulaşmak. Ya bu nasıl bir mesaj içeriyor sizce yani?
0: Bu şunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın yeni partiye olan güvenini gösteriyor. Yeni partiye olan ilgisini gösteriyor. Genel başkanımıza olan ilgiyi gösteriyor. Çünkü bu kadar kısa sürede yeni partinin üye sayısının fazla olması Mezitli'de, biraz da sosyal demokrat bir yapısı vardır Mezitli'nin. Bu anlamda büyük bir avantaj sağladı. 13 Ağustos'tan 26 Ağustos'a kadar olan süreçte hatta 2323 üye kaydoldu. Hani ben böyle de bir bilgi vermek isterim 13 günün içerisinde. Burada tabii üyeliklerin büyük bir bölümü online oldu. Şimdi burada vatandaş kendi kredi kartıyla, belki de orada çocuğunun harçlığından, evet, belki de bilemiyorum bir ekmeğinden vesaireden bir şeylerden kısaraktan bu üyelik aidatlarını ödedi ve yeni partiye üye oldu. Burada şöyle bir şeyi gösteriyor aslında bize. Buradaki ödemiş oldukları aidatlar, buradaki yapmış oldukları bağışlar yeni partinin aslında ne kadar sağlam zeminler, evet, üzerine oturduğunu gösteriyor. Bizim için de bu çok kıymetli. Hepsine teşekkür ediyoruz bunlar dolayı. Yani
1: birçok parti iyi olan para veriyor.
0: Evet.
1: Ama maalesef yeni parti yani tam böyle yasalar gereği ne gerekiyorsa onu yapıyor. Şimdi efendim çok yakında seçimlerimiz 27'sinde zannedersem. 27'sinde ve şu merak ediliyor. Çok ciddi bir destek görüyorsunuz. Biz onu yaşıyoruz. Mezitli'de. Yani insanlarda şöyle bir susamışlık var. Ya eğitimli, bilgili, donanımlı, iyi niyetli insanların bu koltuklara oturması gerekiyor. Yani yeni partinin de yeni siyasetçilerle bir kısım diyelim. Yeni, evet, siyasetçilerle de yürüme, bu çok uygunsunuz. Şimdi olası ilçe başkanlığınızda nasıl bir yönetim arzu ortaya koyacaksınız?
0: Bizim ilçe başkanlığında yönetimimiz tabii ki bir iddialı bir yönetimimiz olacak. Nasıldır bu? Klasik bir yönetim anlayışı da değil. Her şeyi planlayan, aslında halka dokunan, şöyle ifade edeyim, aslında bağlamlarım çok daha düzgün olacağını düşünüyorum. İnsanların oyları, insanların tercihlerinin kalbinde olduğunu ben düşünüyorum. Ceplerinde değil. İnsanların kalbine dokunursak biz, her alandaki çalışan vatandaşlarımızın kalbine dokunduğumuz insanların aslında karşılığını bulacağız biz yönetimimizde. Çiftçilerle ilgili projelerimizi geliştireceğiz. Çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız olacak ilçe yönetimimizde. Esnaflarımızla ilgili projelerimiz var. Yine bizim memurlarımızla ilgili var. Gençlerimizle ilgili var. Kadınlarımızla ilgili var. Engel dezavantajlı vatandaşlarımız da var. Hayvanlarımız da
1: haklarını yapan,
0: evet, tabii ki kesimle yine sokaktaki hayvanlarımızla ilgili projelerimiz,
1: evet, hayvanları
0: önemli. Bu anlamda çok aktif. Pazar yerlerinde projelerimiz olacak. Cuma çıkışlarında projelerimiz olacak.
1: Hayır,
0: sokakta projelerimiz olacak.
1: Ben şunu anlıyorum. Biz sadece sorunları tespit edip duyurmak
0: değil.
1: İlçe örgütü olarak biz sorunları çözmeye talibiz. Onu demek istiyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Muhteşem. Bravo.
0: Hatta bir tanesini daha söyleyeyim ben. İnsanların tabii ki en çok beklenti duydukları yer, duygusal anlamda bir şey taşıdıkları dönemler düğünleridir, cenazeleridir. Bunlar bile bir yapının içerisinde bizim yönetimimizde hepsi düşünülerekten, bunlarda bile ekip arkadaşlarımız olacak. Yönetimden arkadaşlarımız. Bizler de yine hepsine, hiçbir tanesine gitmeyeceğiz. Taziyelerde, düğünlerde bunlara ziyarete gideceğiz. Asker uğurlamalarında. Bunların hepsinde aktif olarak yönetimimiz bizim çalışacaklar. Halkın içinde olacak, onlardan uzak olmayacak. Onlarla aynı duyguyu, aynı hissi yaşayacak. Onlarla aynı masada oturup çay içecek, onlarla aynı masada oturup yemek yiyecek. Biz böyle bir anlayış ile yönetime talibiz ve bunu gerçekleştireceğimize de inanıyorum ve bunun için yola çıkıyoruz. Şimdi bu şekilde çıkılan bir yeni parti tabii ki iktidar yolunda Mezitli'de de çok büyük bir oy oranı alacağını düşünüyorum. Bizler de buna katkı sunmak için canla başla çalışacağız.
1: Evet, efendim tabii ki süreç hızlı akıyor. Nihayetinde tabii ki önce kazanan Mezitli olacak. Evet, evet. Demokrasi olacak, bizim evet. demokrasimiz olacak. Gelinen noktada yeni parti, yeni isimlerle daha da güçlenmeye başladı şeklinde bende böyle bir kanaat oluştu. Yani yeni isimlere, genç, dinamik, sizin gibi eğitimli insanlara böyle kapı aralayacak bir potansiyel kitle. Yani bir Mezitli. Şimdi siz Mezitli'nin özmez çocuğusunuz. Orada doğdunuz, büyüdünüz, yaşadınız. Hayat tecrübeleri orada kazandınız. Bir eğitimci olarak da nihayetinde önemli başarılara da imza attınız. Bu da çok önemli.
0: Teşekkür.
1: Şimdi ben buradan hemen ortadan ayrılayım diyorum. İşte San TV, İçer TV, San Radyo kamerası burada. Sayın Mehmet Kara. Buradan hem Mezitli hemşerilerinize hem delegelerinize ve tabii ki üyelerinize buyurun seslenin.
0: Evet. Öncelikle yapılacak seçimlerde burada sadece tüm üyelerimizin oylarına ben sadece talip değilim. Hani ben onu ifade edeyim. Sorumluluğunu üstlenmek istiyorum. Verilen bu sorumluluğu yerine getirmek için tüm üyelerimizden de destek istiyorum. Ben siyaseti makam için değil, hizmet için yapmak istiyorum. Ben siyasette söz vermekten daha çok sorumluluk almak istiyorum. Bunun için siyaset yapmak istiyorum. O yüzden şöyle ifade edebilirim. Mezitli'miz için, Mersin'imiz için, geleceğimiz için hep beraber başaracağız diyorum.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Kara. Yolunuz açık olsun. Yani duruşunuzla, ortaya koyduğunuz görüşlerinizle ve halkın içerisindeki o samimi diyalogla çok önemli aslında bir şey başarıyorsunuz. Yani ülke siyasetinin temizlenmesine o kadar çok ihtiyaç var ki. Bunu ancak temiz siyasetçilerle başarabiliriz. Çok evet. teşekkür ediyoruz bu bağlamda.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, daha da kapsamlı bir yani böyle söyleşi ayaküstü yapınca ister istemez ben de çok zevk aldım. Sayın Mehmet Kara'nın söylemleri geleceğe dair yani ülkem için, kentim için, ilçem için bir umut ışığı doğdu. Bırakmayacağım. Önümüzdeki günlerde kendisini yine ama bu sefer daha geniş bir söyleşi için konuk alacağım. Evet. Efendim, haber yolculuğumuz bundan sonra devam edecek. San TV, İçer TV, San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Trafik Park'ta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: İçiş

0: Sizinize.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya

0: 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. Erdoğan, Mahmud Abbas'a vize engeline değinerek özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Körfez ülke liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Trump zirvede, "Erdoğan yakın dostum, çok çetin biri, onunla uğraşamazsınız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa zirvenin ardından yaptığı açıklamada "gayretlerimiz Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Dört ülke bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Merkezi Mersin'de 3 ilçe başkanını görevden aldı. Toroslar'da Cumali Akbaş, Mezitli'de Gökhan Gök, Yenişehir'de ise Hüseyin Şahin görevlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Eylül ayı olan encümen toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Ankara'da yapıldı. Toplantıda belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için düzenleme çağrısı yapıldı.

0: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Bahşiş Mahallesi'ndeki 4200 metrelik yolda sathi kaplama tamamlandı. Akdeniz Belediyesi Yeşilçimen Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yaya yollarının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Hakan Demirel, Yeni Parti Erdemli ilçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Demirel, Erdemli'nin yeni bir siyaset anlayışına, ortak akla dayanışmaya ve birlikte mücadeleye ihtiyacı olduğunu söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonet çarptı. Kazada yaralanan olmazken Önge ve sürücü Savaş Zil tedbir amaçlı götürüldükleri hastaneden taburcu edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ağustos ayına ilişkin şirket istatistiklerini açıkladı. Mersin'de 266 şirket kurulurken 39 şirket kapandı. Önceki aya göre yeni şirket sayısı iken kapanan şirket sayısı geriledi. Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri gönüllü çalışma modeli kapsamında yaz boyunca çevre ve toplum yararına faaliyetlerde bulundu. Çalışmalarla çevre bilinci ve sosyal sorumluluğa katkı sağlandı. Basketbol Gençler Ligi'nde müsabaka takvimi belli oldu. Çimsaç EBK Mersin 27-29 Kasım tarihleri arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaşacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı lacivertliler kupayı üst üste ikinci, toplamdaysa 9. kez kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: evinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonu aracınız emin.

0: ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 23 Eylül 2026'yı gösteriyor. Haftanın 3. gününde Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetten güvenliğe, adaletten eğitime, sağlıktan ekonomiye ve yerel gelişmelere kadar günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Ve bültenimize baktığımızda Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya verilen mesajlar, Gazze ve Filistin gündemi, çocukların dijital dünyada güvenliği, yurt içinde yaşanan saldırılar ve yürütülen operasyonlar, Mersin'de kent gündemine yansıyan gelişmeler, güvenlik güçlerinin çalışmaları, eğitim alanındaki denetimler ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden dikkat çeken haberlerle bültenimize başlıyoruz.

0: Değerli izleyiciler, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde bu kez Filistin ve Gazze mesajları öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Filistin halkının mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkat çeken Erdoğan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde dünya beşten büyüktür sözleriyle reform çağrısını yineledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu.
2: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde başta Gazze olmak üzere Filistin, Birleşmiş Milletler reformu ve bölgesel çatışmalar vardı.
2: Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin

0: resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
1: Gazze'deki can kayıplarına ve insani duruma da dikkat çeken Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini savundu. Erdoğan, dünya beşten büyüktür ifadesini yineleyerek Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı.
0: Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Erdoğan ayrıca Suriye, Irak, Rusya, Ukrayna savaşı, Kıbrıs, Avrupa güvenliği ve iklim değişikliği başlıklarında Türkiye'nin yaklaşımını anlattı. Konuşmasının sonundaysa haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz mesajını verdi.
0: Önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulunun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay hastanede tedavi gören öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti. Tuncay 3 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alınırken olayın tüm yönleriyle ve ihmali bulunan kişiler dahil olmak üzere titizlikle soruşturulduğunu bildirdi.
3: Sayın Bakan. Evet, öncelikle çocuklarımızın, ailelerini, milletimize geçmiş olsun dileklerimi Sayın Bakanımız Akın Gülek adına arz ediyorum. Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler. O konuda da bilgi aldık. Şimdi Manisa'ya o durumu ağır olan çocuklarımızla ziyarete gideceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Adalet Bakanımızın liderliğinde toplumda yara olmuş tüm konulara parmak basmaya çalışıyoruz, değinmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de Sayın Bakanımızın göreve başlaması sürecinden sonra bu tür olaylarda ailelerin sorumluluğunu arttıran TCK'nın 233'e 4. maddesi düzenlemesi oldu. Yine biz dediğim gibi diğer tüm konularda da elimizden geleni yapacağız. Bu soruşturmada bu maddeler doğrultusunda devam edecek. Sorumlular şu anda gözaltında, çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında, işlemleri başsavcılığımızda devam edecek. Ayrıca bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olurlarsa olsunlar, onlar hakkında da gereğine tevessüm edilecek. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar ibaret. Çok geçmiş olsun tekrardan.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Göktaş, çocuklara güvenli dijital içerik sunulması için ülkeler arasında ortak standart oluşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu alanda attığı adımlara da dikkat çeken Göktaş, Birleşmiş Milletler çatısı altında da ortak çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.
4: Bugün ülke olarak, Türkiye olarak biliyorsunuz dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik pek çok adım attık. Özellikle sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülkelerden biriyiz. Önümüzdeki ayda yönetmeliğimiz çıkacak. Bugün de Birleşmiş Milletler'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Belçika Kraliçesi ve 15 lider eşinin de katıldığı uluslararası bir toplantı gerçekleştirdik. Burada da yine aynı konu, dijital dünyada çocukların korunması ve güçlendirilmesi, aynı zamanda ortak standartların oluşturulması. Zira pek çok ülke bugün 15 yaş altı, 16 yaş altı, 13 yaş altı sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyor. Yine 3 gün önce biliyorsunuz Avrupa Birliği ortak bir standart oluşturacağını ve önümüzdeki dönemde bütün Avrupa'da onun 13 yaş altı sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğini vurguladı. Yine İngiltere, Fransa ve Amerika'da büyük davalar açıldı çocuk koruma ya yönelik, özellikle sosyal medya platformlarına yönelik büyük davalar açıldı. Az önce bir lider eşi kendi ülkesinde bir çocuğun intiharından bahsetti. Tabii bunlardan bahsederken aslında hukuki olarak yapmamız gerekenler var ama aynı zamanda bu platformların tasarım aşamasından itibaren çocukları korumaya yönelik tasarlanması gerektiği vurgulandı. Zira bağımlılık yapan unsurlarla daha sonra yeni eklemlerde bulundular. Mesela ilk aşamada bu sosyal medya platformlarının tasarımı bu şekilde değildi. Fakat bağımlılık oluşturan içeriklerle çocuklarımızı daha fazla ekranda tutma kabiliyetleri de var. Bununla beraber çocuklarımız çok fazla olumsuz içeriklerle de karşılaşabiliyor. Dolayısıyla burada bütün bu boyutları ele aldığımızda siber şiddet, çocukların psikolojik gelişimle etkilenmesi, dikkat oranlarının son yıllarda oldukça azalması, konsantrasyon sürelerinin azalması, bununla beraber yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesi, teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, dijital eşitlikten bahsedebilir miyiz? Bunlar aslında günümüzün sorunları. Dolayısıyla bir yandan bunları ele aldık. Aynı zamanda ülke olarak yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Nisan ayında uluslararası bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda biliyorsunuz NATO zirvesi kapsamında hanımefendi 23 lider eşini aynı şekilde dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Bugün yine aynı konuyu bu sefer Birleşmiş Milletler'e taşımış olduk. Ve burada da 15 lider işe katıldı. Birleşmiş Milletler Çocuk Koruma Çocuk Birimi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocukları Şiddetten Koruma Birimi ile ortak düzenledik yan etkinliğimizi. Amacımız bu alanda hem farkındalık oluşturmak hem de ortak bir standardın hayata geçirilmesini sağlamak. Bu hafta burada pek çok etkinlik yine çocukları bu alanlardan, dijital teknolojilerden daha güvenli bir dijital içerik sunmakla ilgili olacak. Başka ülkelerin de yan etkinliği olacak. Bu alanda biz ülke olarak öncülük etmekten oldukça mutluyuz ama yapacağımız çok iş var. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve karşımızda aslında küresel teknoloji şirketleri. Dolayısıyla onlarla hem çocuklarımıza daha güvenli bir içerik sunmak açısından çalışmamız gerekiyor ama aynı zamanda çocuklarımızla güvenli bir içerik sunmak açısından da bizim de ülkeler olarak adımlar atmamız lazım. Ortak bir standart geliştirilmesi lazım. Belki Birleşmiş

0: Milletler çatısı altında da bu öncülüğü yapmış olacağız. Biz bu alanda çalışmaya kararlıyız ve bu alanda da özellikle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda diğer ülkelere de tecrübe aktaracağız. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Tabii bu çağrı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de geldi. Şahin, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekti. Şahin, yapay zeka ve dijital teknolojilerin çocuklara fırsatlar sunarken yeni riskler de oluşturduğunu söyledi.
2: Bu dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Çok ciddi küresel sorunlar var. Bu küresel sorunlara karşı liderlerin fikir birliği, eylem ve söylem birliği oluşturması ve uygulamalarda herkesin kendi ülkesinde bu söylemler ve fikir birliği içerisinde işini takip etmesi gerekiyor. O yüzden bu Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi çok yoğun bir şekilde başladı. Bir taraftan biz Cumhurbaşkanımızın katıldığı programlar, hanımefendinin katıldığı programlar, bir de kendi etkinliklerimiz var. Mesela biz bugün şehri nasıl akıllı şehir yaptık? Şehirdeki big data'yı nasıl oluşturduk, katılımcılığı nasıl sağladık, bunu yaparken karşılaştığımız zorluklar nelerdi, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor, bununla alakalı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısının özel oturumuna katıldık, yuvarlak masaya katıldık. Hem konuşmamızı yaptık hem soru cevaplarını aldık. Özellikle hanımefendilerin çok büyük bir rolü var burada. Ümmü Hanım'ın hem sıfır atıkla ilgili çevre projeleri hem çocuklara dair yapmış olduğu çalışmalarda büyük bir birleştirici gücü var. Her gelen lider eşi her konuşmasının başında bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz dedi. Hakikaten çocuklarımız güven tutmamız gerekiyor. Bir taraftan yapay zekaya karşı, dijital dünyaya karşı onların imkan ve fırsatları, bir taraftan da oradan kaynaklı yeni sorun alanları var. Bu yeni sorun alanlarına karşı da ortak hareket etmek gerekiyor. Özellikle teknoloji şirketlerinin yaptığı daha işin başındaki algoritmada bu çocuğun psikolojisi nasıl etkileyecek, öğrenim deneyimi nasıl etkileyecek, gelecekte kişiliği nasıl etkileyecek, bunların en baştan düşünülerek hayata geçirilmesi gerekiyor. O konuda her ülke kendi deneyimlerinden bahsetti ve bundan sonra bu yolculukta hızlı işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Yerel yönetici olarak bir kadın gözüyle, bir belediye başkanı gözüyle yapılması gerekenleri, yaptıklarımızı, yapmamız gerekenleri anlatıyor. Çünkü biz OECD'nin şampiyon şehriyiz, İBRD'nin yeşil şehriyiz, Avrupa Konseyi'nin onur ödülünü almış bir yerel kalkınma modeliyiz. Herkes bizim bu yaptığımız çalışmaları 500 bin mülteciye rağmen, 6 Şubat depremine rağmen nasıl yaptığımızı merak ediyor. Biz de bunları paylaşıyoruz. Bir de etkileşim bu. Herkesten öğreneceğimiz bir şey var. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. COP31'e Sayın Bakanımızın çok ciddi bir hazırlığı var bütün ekibiyle birlikte. Yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da özellikle İller Bankası bünyesinde iklim finans köprüsü şeklinde. Çünkü herkes bir şey yapmak istiyor ama finans yok. Bu finans nasıl sağlanacak? Finansa nasıl ulaşılacak? Onun için doğru projeler nasıl üretilecek? Bu projeler nasıl hayata geçecek? Bunun finansal kaynağı nasıl oluşturulacak? Yeşil sukuk gibi, yeşil yapay zeka gibi artık yeni derin öğrenmelerin olduğu, yeni terminolojilerin olduğu yeni bir dünya var. Bunun eğitimini aldık.
1: Ve siyasetten devam ediyoruz. DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hamitoğulları ve Tuncel Bakırhan Ankara'da Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Alevilerin sorunları ve gündeme ilişkin değerlendirmeler ele alındı.
3: Aslında biraz önce bahsettiğim geçmişi, hayatı, geleceği birlikte tartışıyor ve birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla Alevi canlılar bizim için çok önemlidir. Önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Onların insan insana köprü olmalıdır öğretisi tam da bu süreç için aslında söylenmiş. Bu süreç için dikkate alınması gereken çok önemli bir belirlemedir. Alevi eşit olursa Kürt eşit olur. Alevi eşit olursa Kürt özgür olur. Alevi eşit olursa o zaman memlekete demokrasi geldiğini hep birlikte belirtebiliriz. Değerli canlar, barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil. Bunu söylemeyi de bir zulüm olarak görüyorum. Bu süreç hepimizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında biraz önce bahsettiğim gibi başlarındaki canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir.

0: ezilenlerindir. Süreç 86 yılındır. Türkiye'nin bunu bütün açık yüreklimle, bütün sanatın ve inancımla belirtmek istiyorum. Biz biraz önce saydığımız bilinçte demokratik bir gün, demokratik bir yönetime yürüyelim çağrısı yapıyoruz Alevi canlarımıza. Evet, rızalı bilenler hem doğru yürür, hem doğru mücadele eder, hem de en yolu çok iyi yönetirler bu ülkeyi. Daha önce söylemiştik konularımızda, bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye tanıdız.
1: Mersin'de şehir hastanesinin otoparkında park halindeki bir panel vanda 256.900 sentetik uyuşturucu apele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrole serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2: Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda aracın sahibinin Demirtaş Mahallesi'ndeki evinde de 413 adet ekstazi hap bulundu. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden KS ve FP tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari HS'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
1: Antalya'ya gidiyoruz. Akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar bir evden 2 milyon 430 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu iki çelik kasayı çaldı. Kasaları dereye atan şüpheliler altınları ise motosikletin koltuk altındaki bagaja sakladı. Polisin çalışmasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dalgıçlar da dereye atılan çelik kasaları çıkardı.
2: Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden içinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan iki çelik kasa çalındı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracı.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Bazen İslam'ı araştırarak, bazen Müslümanların genel tavırlarından esinlenerek, etkilenerek Müslüman oluyorlar. Müslüman olmak isteyenler bize başvuruyor. Burada kelime-i şehadet getirmek suretiyle kardeşlerimizin ihtida merasimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir Rus vatandaşımızın burada ihtidasına şahit olduk. Müslümanlığı kucaklamasına şahit olduk. Kardeşimiz Güneş ismini aldı. İnşallah bundan sonraki hayatı güneş gibi parlak, güneş gibi aydınlık, güneş gibi sıcak olacak. İslam hakkında sorulan sorular bu. Kendisi zaten bilir. Biz bunu kendisine ücretsiz hediye edeceğiz. Bunları okuyarak İslam'ı daha iyi anlayabilir. İnşallah.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi okul servislerine yönelik denetimlerini arttırdı. Servislerin belgeleri, emniyet kemerleri, yangın tüpleri ve ilk yardım çantaları kontrol edildi.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine yönelik denetimlerini arttırdı.
7: Tamam, ben bir sistemden soruyorum.
6: Barbaros Ortaokulu önünde gerçekleştirilen kontrollerde servis araçları öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için ekipler tarafından tek tek incelendi.
7: Güncel mi tarih? İlk yardım çantamız burada.
8: İlk yardım çantamız.
7: Evet. Burada yardım çantamız. Evet.
8: Burada. Refer personelisi söylesin dedi. Söyle.
6: Denetimlerde araçların uygunluk belgeleri, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları ve emniyet kemerleri kontrol edildi. Ayrıca fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı ve rehber personel bulunup bulunmadığına bakıldı.
7: Seyahatinizden memnun musunuz? Mutlu muyuz?
9: Evet.
7: O zaman iyi dersler sizlere.
8: Seyahatine sakın onlara bakalım. Tamam.
6: Zabıta memuru Bayram Köksal amaçlarının öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak olduğunu söyledi.
7: Herhangi bir soru yok. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçlarına denetimlerimize başladık. Bizler kendi denetim formlarımıza göre servis araçları yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kontroller yapıyoruz. Özellikle fazla öğrenci taşımacılığı yapmaması, araçların uygunluk belgesi, araçlarında yangın tüpü var mı, ilk yardım çantası var mı, rehber personel bulunuyor mu, emniyet kemerlerimiz aktif çalışıyor mu, bu tür konuların özellikle kontrolünü yapmaktayız. Maksadımız öğrencilerimizin okullarından evlerine seyahat ederken en öncelikli olarak güvenli ve daha sonra da huzurlu ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 2025-2026 yılında farklı yer ve zamanlarda 1250 adet servis aracı denetlenmiş olup 175'ine tespit tutanağı işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılında da yine farklı yer ve zamanlarda polis ekiplerimizle birlikte, jandarma trafik ekiplerimizle birlikte müşterek denetimler yapmaktayız. Merkez ilçeler başta olmak üzere Mersin il genelinde tüm ilçelerde ekiplerimizle birlikte farklı yerde, farklı zamanlarda denetimlerimize devam ediyoruz.

0: etmekteyiz. Vatandaşlarımız bizlere TEKS'in Mersin uygulaması üzerinden ya da Alo 185 hattı üzerinden ulaşabilirler. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum.
1: Öncelikle bu denetimlerin yapılması bazı şeyleri daha kolaylaştırıyor. Bir, servis akışını, öğrencilerin güvenliğini, bunlar olmadığı takdirde zaten yapılamıyor. Ben bu denetimleri onaylıyorum. Denetimleriniz bizi mutlu ediyor. Çünkü eksik olan arkadaşlarımız çalışmasın. Çünkü en değerli varlıklarımızı taşıyoruz biz. Tamam.

0: Ve Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinlerini denetledi. Kantinlerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen ve saklama koşulları kontrol edildi.
1: Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim yaptı.
2: Uşakla vergi levhası görünür yerde asılı olması lazım.
1: Denetimlerde kantinlerde satılan gıda ve içeceklerin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve saklama koşulları kontrol edildi. Ekipler ayrıca işletmelerin hijyen durumunu, ruhsatlarını ve yangın tüplerini de inceledi.
2: Siz zabıta müdürlüğü olarak denetime geldik.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Merhabalar. Öncelikle ruhsata bir bakalım. Ruhsat burada. Hocam tantuni vesaire yapıyor musunuz?
3: Yok, tantuni yapmıyoruz.
2: Arkadaşlar bir kontrol edelim. Bir inceleyelim. Efendim? Özellikle süt ürünlerine bakın. Süt, ayran vesaire.
3: Tabii.
2: Hocam şimdi okullarda biliyorsunuz ki çocuklar çok önemli.
3: Hocam bunu ben hemen hallediyorum.
2: Yandım vesaire.
3: Hemen hallediyorum.
2: Ama bunun daha önceden yapılması lazım.
1: Tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahipleri bilgilendirilirken mevzuata aykırı durumlar için gerekli uyarılar yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek denetimlerin eğitim yılı boyunca sürdürüleceğini söyledi.

0: Değerli izleyiciler, siyasette son dakika bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ve X hesabından yaptığı açıklamalarda bazı açıklamalar yapmış. Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir açıklamasında bulundu. Bugün aldığım karar da böyle bir karar. 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında mutlak butan tartışmaları dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya gelmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey olmadı. Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım, taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazanmak ve aldığınız sorumluluğu layığıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içerisinde olmadım. Tam aksine Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf hesap verilebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Herkes bu düşüncededir ifadesini kullandı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamur'a Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: Yarışmalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enver Altaylı hakkında savcılıktaki ifadesi sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine tehdit suçundan resen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bola, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu. Masak finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin bildirim süreci değişirken bazı parasal işlem ve bildirim limitleri de güncellendi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlar 20 bin, 25 bin lira olanlarsa 50 bin liraya çıkarıldı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda temel eğitim süreçleri, planlanan projelerle okul öncesi ve ilk öğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'de okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin güvenli yolculuğu için servislerin belgelerini, emniyet kemerlerini, yangın tüplerini ve ilk yardım ekipmanlarını kontrol etti. Erdemli Belediyesi tarafından üretilen konteyner sınıf, Arpaç Bahşiş Yardımcılar İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulun talebi doğrultusunda hazırlanan yapı, sınıf ihtiyacına hızlı bir çözüm sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede yol yenileme çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Akdeniz ve Tahsin Soylu caddelerine toplam 4132 ton sıcak asfalt serildi. Toroslar'da kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerde 22 farklı kaçak dönüm noktası belirlenirken kurallara aykırı şekilde atık bırakan kişi ve firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım yollarına yönelik çalışma tamamlandı. 4200 metrelik güzergaha sathi kaplama yapılırken çiftçilerin ürünlerini daha güvenli ve kolay taşıması amaçlandı. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz oyunlarında Mersinli milli sporcu Abdullah Kaplan voleybol branşında önemli bir başarı elde etti.

0: Kaplan erkekler Rafa kategorisinde mücadeleyi bronz madalyayla tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
13: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlığı Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sandalye.

0: tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam

0: Tam zamanı.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bize. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi.

0: Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarına kolaylıkla ulaş.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de çok seviyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enver Altaylı hakkında savcılıktaki ifadesi sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine tehdit suçundan resen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bola, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu. Masak finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin bildirim süreci değişirken bazı parasal işlem ve bildirim limitleri de güncellendi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlar 20 bin, 25 bin lira olanlarsa 50 bin liraya çıkarıldı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda temel eğitim süreçleri, planlanan projelerle okul öncesi ve ilköğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'de okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin güvenli yolculuğu için servislerin belgelerini, emniyet kemerlerini, yangın tüplerini ve ilk yardım ekipmanlarını kontrol etti. Erdemli Belediyesi tarafından üretilen konteyner sınıf, Arpaç Bahşiş Yardımcıları İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulun talebi doğrultusunda hazırlanan yapı, sınıf ihtiyacına hızlı bir çözüm sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede yol yenileme çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Akdeniz ve Tahsin Soylu caddelerine toplam 4132 ton sıcak asfalt serildi. Toroslar'da kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerde 22 farklı kaçak dönüm noktası belirlenirken kurallara aykırı şekilde atık bırakan kişi ve firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım yollarına yönelik çalışma tamamlandı. 4200 metrelik güzergaha sathi kaplama yapılırken çiftçilerin ürünlerini daha güvenli ve kolay taşıması amaçlandı. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz oyunlarında Mersinli milli sporcu

Abdullah Kaplan voce branşında önemli bir başarı elde etti. Kaplan erkekler Rafa kategorisinde mücadeleyi bronz madalyayla tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara

0: Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları sizlere aktaracağız. Önemli gelişmeler var. Mansur Yavaş'ın istifası, Mansur Yavaş'ın istifası sonrasında Ankara'da 6 ilçe belediye başkanının daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası var ve bu istifaya tepkiler ve bu istifaya alkışlar var. Birazdan geleceğiz, bu konuyu aktaracağız sizlere. Ayrıca tabii bu konuyla ilgili olarak da, yani Mansur Yavaş'ın istifası, CHP'li ilçe belediyelerinin belediye başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası, Mersin'de de Merkez 3 ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Bunları ilerleyen dakikalarda da gazeteci yazar Abidin Yağmur'la değerlendireceğiz. Kendisi uygun olduğu takdirde telefonla bağlanacağız efendim. Şimdi tabii dünya gündeminde yer alan, ülke gündemimizde de yer alan diğer konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Kurul'da 81. kez toplanan Genel Kurul yapmış olduğu konuşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuşmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ancak konuşması öncesinde ve konuşması sonrasında Türk evinde Birleşmiş Milletler'deki bazı salonlarda ve ayrıca çeşitli mekanlarda iş insanlarıyla toplantılar gerçekleştirdi. Birçok devlet başkanıyla, başbakanla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler değerlendirildi bu toplantılarda. Ve Sayın Cumhurbaşkanı genel kurulda hitap etti. Genel kurulda 16. kez hitap etti. Şimdiye kadar hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 16. konuşmasını gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

0: geniş konuşmasının kısa bir özetini izleyelim efendim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu.
2: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde başta Gazze olmak üzere Filistin, Birleşmiş Milletler reformu ve bölgesel çatışmalar vardı.
2: Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
1: Gazze'deki can kayıplarına ve insani duruma da dikkat çeken Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini savundu. Erdoğan, dünya beşten büyüktür ifadesini yineleyerek Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı.
2: Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay, 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Erdoğan ayrıca Suriye, Irak, Rusya, Ukrayna savaşı, Kıbrıs, Avrupa güvenliği ve iklim değişikliği başlıklarında Türkiye'nin yaklaşımını anlattı. Konuşmasının sonundaysa haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz mesajını verdi.
2: Önümüzde 2 yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında değinmiş olduğu noktalar şimdilerde uluslararası camiada tartışılıyor ve diğer gündeme gelelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifasını sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. Mansur Yavaş'ın istifası sonrasında da Ankara'da 6 ilçe belediye başkanı daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden hukuki ve siyasi sürecin parti içinde ayrışmaya yol açtığını belirtti. Kararının ani ya da öfkeyle alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirten Yavaş, bundan sonra da kendisine oy veren ya da vermeyen tüm Ankaralılara hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Yavaş açıklamasında ayrıca seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından Ankara'da 6 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı. Başkanlar belediye başkanlığı görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.
0: Ve değerli seyirciler, Mansur Yavaş istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kendisiyle birlikte de Ankara'da 6 ilçe belediye başkanı daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Şimdi Sayın Yavaş yapmış olduğu açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün Sayın Sarı'nın yapmış olduğu açıklamalara da değiniyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı da düzenlediği bir basın toplantısında hem Mansur Yavaş'ın gerekçe gösterdiği konuya değinmekle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde yer alan, Türkiye siyasi gündeminde yer alan bazı konularla da ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.
3: Yeni partili arkadaşlarımızın, parti sözcüsünün biz butlanla, butlan yönetimiyle işbirliği yapmayız, işbirliği de nedir kardeşim şeklindeki açıklamalarında yadırgadığımızı açıkça belirtmek isterim. Bu ne kibirdir arkadaşlar? Şimdi biz burada birlikte işbirliği içinde bir süreç yönetmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Niyetimiz açık, durduğumuz yer belli. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yani ama bunu anlamayan bir bakış açısıyla da karşı karşıya kaldığımızı ilan etmek istiyorum. Yani belediye başkanlarımızın siyasal aidiyeti, belediye başkanlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde kalacaklarsa buna uygun hareket etmeleri, kalmayacaklarsa da kendi kafalarını bir an önce netleştirmeleri konusunda bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bir stratejimiz var. Özellikle Anadolu'da bulunan bazı belediye başkanlarıyla bu konu konuşuldu, görüşüldü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu siyasal aidiyet çerçevesinde istifa eden belediye başkanları oldu. Ben size bu konuyla ilgili net sayıları da vereyim. Çünkü kamuoyunda ciddi spekülasyonlar oluyor bu konuyla ilgili. 416 tane belediyemiz var bizim. Vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçilen 413, sonra ara seçimler oldu. 1-2 belediye başkanı da geçiş yapmıştı. 416 belediye başkanlarımızdan bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye sayısı 122'dir arkadaşlar. Bunların 7'si büyükşehirdir. 1'i il belediyesidir. 101'i ilçe belediyesidir. 13'ü de belde belediyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı da 38'dir. Onun dışında tabii şimdi vereceğim veri teyide muhtaç ama hani bizim elde ettiğimiz bir veri olması açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip de yeni partiye geçen belediye başkanı sayısını tam olarak bilemiyoruz. Şimdi bizim elimizdeki verilere göre

0: istifa edip yeni partiye geçen belediye başkanı sayısı 173. Şimdi tabii kurultay tartışmaları başlarken en çok tartışılan konulardan biri genel başkan adaylığı meselesi. Yine sizin sorunuza paralel olarak. Şimdi normal koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapılacak ilk kurultayda doğal genel başkan adayıdır normal koşullarda. Dolayısıyla genel başkanlıkla ilgili kararı Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin vereceğini değerlendiriyoruz. O günün koşullarında, o günün şartlarında. Biz şu anda bu adaylık meselelerini çok konuşmuyoruz. Partinin içinde çok tartışmıyoruz. Parti aidiyetine uymayanlar meselesi. Yani şimdi ben tabii özel olarak Sayın Mansur Yavaş'ı kastetmedim. Yani söylediğim şey o değil. Ama söylediğim şey şu. Hiç kimse buradan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez

0: Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Daha da sıkılaştırıldı. Sayın İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada yine bu tür olayların yaşanmaması için gereken tedbirleri daha da yoğun bir şekilde alacağız açıklamasını yineledi. Umut ediyoruz yaşanmaz bu tür olaylar. Şimdi eğitimde güzel zamanlar da güzel durumlar da yaşanıyor efendim. Şimdi Mersin'in Erdemli ilçesinde Erdemli Belediyesi kendi atölyelerinde yapmış olduğu konteyner sınıfları ihtiyaç üzerine bir okula hibe etti. Belediye kendisi üretti bu konteyner sınıfları, kendisi taşıdı ve kendisi okulun bahçesine yerleştirdi.
6: Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye kendi atölyelerinde ürettiği konteyner sınıflarla okulun derslik ihtiyacına destek oldu. Erdemli Belediyesi ekiplerince hazırlanan iki konteyner sınıf Arpaç Bahşiş Yardımcılar İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okul yönetiminin talebi üzerine hazırlanan sınıfların belediyenin kendi teknik ekipleri ve öz kaynaklarıyla üretildiği belirtildi. Arpaç Bahşiş Mahalle Muhtarı Ahmet Açıkgörük, mahallede artan öğrenci sayısı nedeniyle okul kapasitesinin yetersiz kaldığını belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya teşekkür etti.
5: Tarsus, Gaziantep, Adana otoyolunda kaza yaşandı.
6: Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda iki tırla iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ kavşağında meydana geldi. İki tırla iki otomobil yol çalışması yapılan kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
5: Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazası yaşandı. Bir aracın sıkıştırdığı ve çarpmış olduğu motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
6: Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 14 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesinde meydana geldi. Samir Kebi'nin kullandığı motosiklet aynı yönde ilerleyen tırla çarpıştı. Savrulan motosiklet park halindeki kamyonetin arkasına çarptı. Kazada 43 yaşındaki Samir Kebi olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 14 yaşındaki oğluysa ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü YD gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Mersin'de yürütülen bir uyuşturucu soruşturmasında Mersin Şehir Hastanesi

0: Mersin'in açık otoparkında bir panel vana baskın yapıldı. Panel vanda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Aracın sahibi bulundu, baskınla yakalandı. Sorgusunda alınan isimlerle yine gözaltılar oldu ve bu operasyonla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.
1: Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda aracın sahibinin Demirtaş Mahallesi'ndeki evinde de 413 adet ekstazi hap bulundu. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden KS ve FP tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari HS'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
0: Hırsızlar bir eve girdiler. Apartmandaki bir daireden kasalar çaldılar. Kasaları açtılar. İçindeki yüklü miktarda ziynet eşyalarını alıp kaçarlarken polise yakalandılar. O sırada da kasaları dereye attılar.
1: Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden içinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan iki çelik kasa çalındı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları motosiklet koltuğunun altındaki bagajda bulundu. Şüphelilerin dereye attığı iki çelik kasaysa dalgıçların çalışmasıyla çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı. Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil kazadan son anda kurtuldu.

Düzce'de kapalı marketten iki ekmek alan gençler ücretini kasaya bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan askerlerinin katıldığı Birliğin Gücü 2026 tatbikatından ilk görüntüler yayımlandı.

Arazi aracıyla kaza yapan bir kişinin yanında bulunan arkadaşı geçirdiği şok nedeniyle baygınlık geçirdi. Brezilya'da şiddetli rüzgar bir otomobili yerinden kaldırdı.

0: Efendim devam ediyoruz ve hattımızda, telefon hattımızda şu anda gazeteci, yazar Abidin Yağmur var. Abidin merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Abidin, tabii bugün önemli gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Şimdi böyle bir şey belki bekleniyordu ama erken mi, yani sürpriz olduğu sayılabilir mi zaman açısından? Neler söyleyeceksin, nasıl değerlendireceksin bunu?
1: Senin de dediğin gibi beklenen bir kopuştu. Bugün, yarın, bugün olmadı öbür aya, öbür aya olmadı diğer aya. Mutlaka Mansur Bey'in CHP'den resmi üyeliğinden istifa edeceği ve bağımsız kalacağı bekleniyordu. Tabii evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 Eylül'den sonra peş peşe gelen açıklamalar, Mansur Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp orada verdiği fotoğrafın ardından yapılan açıklamalar Mansur Yavaş'ın bu kararını biraz öne çekmiş oldu diyebiliriz. Yani bir iki ay daha öne çekmiş oldu diyebiliriz. Aslında burada sürpriz olan CHP'den istifa etmesi değil de bağımsız kalacağını belirtmesi oldu. Yani yeni partiyle.
0: Ama şöyle mi Abidin, şimdi Sayın Yavaş, Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra siyaseti yüzeysel olarak değerlendiren çevreler, ha belli oldu Sayın Yavaş AK Parti'ye katılacak şeklinde yorumlarda bulundular. Evet. Şimdi böyle bir şey acaba önümüzdeki süreçte olabilme ihtimali var mı? Bir de şimdi istifadan sonra da yine bazı çevreler kesinlikle yeni partiye geçecek şeklinde bir beklenti içerisine girdiler. Öyle değerlendiriyorlar. Ama Mansur Yavaş bağımsız kalacağım dedi. Evet. Bu iki. Bir de şöyle bir yorum var. Bir okuyucu bizim yapmış olduğumuz bu konuyla ilgili habere şöyle bir yorumda bulunmuş. Diyor ki asıl siyaseti Mansur Yavaş yapıyor. Mansur Yavaş yürüyor ama geride iz bırakmıyor. Bu üç noktayı nasıl değerlendirirsin?
1: Evet. Şimdi Mansur Yavaş'ın Adalet Kalkınma Partisi'ne geçmesine çok ihtimal vermiyorum. Kendisi de bugün onu beyan etti. Fakat kendi beyanının da dışında şu ana kadar getirdiği siyaset Sayın Yavaş'ın Adalet Kalkınma Partisi'ne geçmeyeceği yönüne bir izlenim veriyor. Yeni parti

0: tabii ki Mansur Yavaş'ın yeni partiye resmi olarak katılması yeni partiye fakat yeni partiye de katılmayacağını ve seçim sürecini bağımsız olarak geçireceğini ben düşünüyorum. Bu bağımsız olarak geçirecekten kastım bir cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir formülün kendi etrafında toplanmasını Sayın Yavaş bekliyor, istiyor.
1: Bugün bunu kastediyor aslında. Aslında bunu kastediyor o izleyicimiz de. Diyor ki asıl siyaseti Mansur Yavaş yapıyor şu anda. Sessiz sedasız kendi etrafında bir oluşum.
0: Kendi adaylığı için bir koz görüyor. Kendisini bir grup partinin, birkaç partinin ortak adayı, çatı adayı yapabilmesi için şu an turnuvaları örüyor Sayın Yavaş. Yeni partiye geçtiği anda ortak aday olma hüviyetini kaybedebilir. O şansını kaybedebilir. Yeni partinin adayı olur. Ya da yeni partinin adayı da yapılmayabilir. O risk de var. Yeni parti biliyorsun çok karışık, iki başlı bir parti. Özgür Özel seninle de programlarda konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı adaylığının tadını aldı. Sayın Özgür Özel o alanı bırakmak istemeyebilir. En başta da yeni parti kurulurken de Mansur Bey ile ilgili şunu söylüyorduk. Mansur Bey birinci adam, ortak aday, çatı aday olarak gitmeyeceği bir olmayacağı bir yere gitmez. Şu anda da yeni partiye geçtiği anda ortak adaylık iddiasını kaybedeceğini düşünüyorum. Bu nedenle Sayın Yavaş'ın yeni partiye de geçmediğini ve bağımsız olarak kalacağını, başta İyi Parti olmak üzere bazı partiler tarafından aday gösterilme sürecini beklediğini düşünüyorum. Tabii onun biraz daha olgunlaşması lazım. O şartların olgunlaşması lazım ama bugünden baktığımızda gördüğümüz şu, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak ise yeni partiyi bile bu ortak aday etrafında birleşin şeklinde bir kamuoyu baskısının içine çekecek bir sürecin olgunlaşmasını bekleyecek. Yani madem Ekrem İmamoğlu çıkamıyor, madem Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir sıkıntı var, biz birkaç parti Mansur Bey'i aday gösteriyoruz, yeni parti de gelsin bu adayı desteklesin gibi bir noktanın oluşması için yeni partiyle de bir süre mesafeli kalacak. Yani oraya katılmayacak. Tabii ki temaslarını sürdürecektir. Tabii ki iletişimini sürdürecektir. İyi ilişkilerini sürdürecektir. Ama yeni parti rozeti takıp kendini daraltmak istemiyor gibi görünüyor.
1: Evet. Şimdi Sayın Yavaş'ın istifasını açıklaması sonrasında Ankara'dan da 6 belediye başkanı da yine ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Şimdi ilk kez böylesine toplu bir istifa yaşandı bu süreçte. Bunun devamının geleceğini öngörüyor musun? Olur mu başka istifalar?
0: Şimdi Ankara tabii Mansur Bey'in bölgesi olduğu için ilçe başkanlarının da Mansur Başkan ne yaparsa biz onu yaparız beyanı öteden beri vardı. Bu aslında Mansur Yavaş'ın Ankara'da da yaptığı bir gövde gösterisi. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Bey'le beraber istifa ediyoruz ve Mansur Bey neredeyse biz de orduluyoruz denmesi 7 belediye başkanının birden Mansur Bey'in kırsala ne kadar hakim olduğunu gösteren bir hamle, siyasi hamle. Bunun devamı gelir mi? Gelebilir. Fakat zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyan ya da resmi olarak CHP'nin üyesi olan belediye başkanlarının birçoğu zaten şu anda fiili bağımsız durumdalar. Yani resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiler ama fiili olarak bağımsız belediye başkanı durumundalar şu anda. Bunu kendileri tercih ediyorlar. Buna en yakın örnek olarak Mersin'i verebiliriz. Sayın Mahap Seçer'e verebiliriz. Biliyorsun Sayın Mahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını beyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam ediyor ama mutlak butlan kararına yönelik de bir mesafesi var. Bir tepkisi

0: yıllar öteden beri ve Kılıçdaroğlu yönetimine de bir mesafeli bir duruş sergilediğini görüyoruz.
1: Şimdi burada peki, duralım abicim.
0: Tabii ki.
1: Bugün açıklandı, dün açıklandı daha doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde merkez ilçelerde, Toroslar'da, Mezitli'de, Yenişehir'de ilçe belediye başkanları görevden alındı, yeni isimler atandı. Bu da işte Sayın Vahap Seçer'in mesafeli duruşuyla alakalı bir gelişme olabilir mi acaba? Ben hemen o kimlerin yerine geldi o bilgiyi de aktarmak istiyorum. Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz görevden alındı. Yerine Cumali Akbaş. Mezitli'de Tolga Gökçeli görevden alındı. Yerine Gökhan Gök. Ve Yenişehir'de Toprak Çalışkan görevden alındı. Yerine de Hüseyin Şahin atandı.
0: Evet. Bu görevden alınmalar Sayın Vahap Seçer'in genel merkeze mesafede durmasının bir sonucu değil ama yapılan atamalardan Sayın Seçer'in hiçbir şekilde haberdar olmaması, hiçbir şekilde bilgisinin olmaması, hatta belki CHP il başkanının bu atamalardan haberinin olmaması, onların da herkes gibi medyadan öğrenmesi bu mesafede duruşun bir sonucu. Ya bu adı sayılan ilçe başkanları zaten görevden alınacaklardı. Yenişehir Belediye Başkanı Toprak Hünkar Çalışkan zaten fiilen partiyle bağlarını kopartmıştı. Gidip gelmiyordu partiye. Toroslar İlçe Belediye İlçe Başkanı Sayın İzzet Kırılmaz da benzer bir durumdaydı. Onun da genel merkezle yani Kılıçdaroğlu yönetimiyle bir mesafesi vardı. Mezitli zaten kendisi partiden istifa etmişti.
1: Evet.
0: Görevinden istifa etmişti. Yani bu görevden alınmalar normal. Fakat burada en önemli nüans şu, bu tip atamalar yapılırken en azından il başkanının bir bilgisine başvurulur. Görüşü alınabilir, bilgisine başvurulabilir ya da bilgi verilebilir. Sayın Başkan buralara bu atamaları yapacağız denilebilir. Evet. Henüz doğrulamadık, henüz teyit etmedik ama edindiğimiz bilgiye göre bu atamalarda il başkanına da herhangi bir genel merkez tarafından bir bilgi verilmemiş. Sayın Vahap Seçer'in zaten bu atamalardan haberi medya üzerinden olmuş. Haliyle partinin üyesi ama partinin genel merkeziyle iletişimi çok çok çok düşük, çok çok çok sınırlı bir belediye başkanından söz ediyoruz. Yani fiilen bağımsız gibi. Yani CHP ile tek bağı artık o üyelik formu kalmış. Yani CHP ile derken genel merkezle. Genel merkezdeki evet, sıkıntılı durumdan dolayı söylüyorum. Haliyle istifalar da olacaktır bu zaten sonra. Yanı sıra mevcut CHP genel merkeziyle, Kılıçdaroğlu yönetimiyle mesafesini böyle giderek artıran, kendi halinde takılan, kendi halinde bağımsız takılan, fakat olası bir kurultay ihtimali nedeniyle de partideki üyeliğini de sonlandırmayan belediye başkanlarının sayısının artacağını düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi Mersin'de bunun örneklerinden birisi Sayın Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, fakat genel merkez burada Sayın Vahap Seçer yokmuş gibi davranıyor. Sayın Vahap Seçer de genel merkezde edindiğimiz bilgilere göre böyle çok iletişim kuran, çok orayla temasta olan bir belediye başkanı profili de çizmiyor.
1: Şimdi kurultay süreci de
0: bütün illerdeki belediyeler için geçerli bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Birkaç belediye başkanı dışında şu an bütün CHP'li belediye başkanları kendilerine standby konumu diyebileceğimiz bir konumu aldılar. Yani genel merkeze karşı nötrler, mesafeliler gelişmeleri izliyorlar. Kurultayla ilgili gelişmeleri bekliyorlar.
1: Şimdi bir dönem çok hararetli bir şekilde oldu. Hatta bundan çok değil yani 15-20 gün öncesinde de yine Sayın Vahap Seçer'in Sayın Kılıçdaroğlu tekrar aday olmasın, partiyi bir arada tutacak isimlerden biri Sayın Vahap Seçer'dir diyerek Vahap Seçer'in kurultayda genel başkan adayı olması gerektiğini söyleyen, destekleyen bir siyasi grup CHP'de ve tabanda vardı. Şimdi bu son yaşanan gelişmelerde böyle bir duruma bir ivme kazandırılabilir mi acaba? Sayın Vahap Seçer de daha yani şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme, hiçbir açıklama yapmadı ama acaba önümüzdeki süreçte Vahap Seçer de böyle bir çalışma başlatabilir mi sence? Öngörün nedir?
0: Yani Vahap Seçer'in bu yönde özel bir çalışması yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Yani ben genel başkan olayım gibi bir çalışması yok. Fakat parti içerisinde bazı gruplar bir genel başkan arayışı içerisinde olduklarında bir kimler aday olabilir, kimler toparlayabilir diye bir liste yaptıklarında Sayın Vahap Seçer'i de yazıyorlar. Evet. Hani bütün Türkiye'yi gezdiğim, bütün delegeleri gezdiğim, bütün üreticileri gezdiğim bir genel başkanlık çalışması yapayım gibi bir çalışması şu ana kadar olmadı Vahap Bey'in. Öyle bir şey görmedik, duymadık. Fakat parti kulislerinde işte genel başkan kim olabilir, kim olmalı dendiğinde ismi tahtaya yazılan siyasetçilerden birisi de Vahap Seçer. Şimdi Mansur Yavaş'ın istifa olayından sonra bu artık daha güçlü bir arayış haline gelecek. Yani CHP'de yeni bir genel başkan, yeni bir dönem. Bu yaraları sarabilecek, bu kavgayı bitirebilecek, derleme, toplama sürecini başlatabilecek bir isim arayışı CHP'de daha da yükselecek. İşte o durumda Sayın Seçer'in adı yine şeye yazılır. Çünkü şu anda çarpıcı bir rakam verelim.
1: Evet.
0: 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 11 isim vardı. Bu 11 isimden 6'sı 2024'te tekrar seçildiler. Bu 6 isimden şu an görevin başında olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeliği devam eden bir tek Vahap Seçer kaldı.
1: Evet.
0: Kimisi tutuklu, kimisi ayrıldı, yeni partiye katıldı, kimisi görevinin başında değil, kimisi de Mansur Bey'de olduğu gibi ayrıldı ve bağımsız kaldı. Haliyle o 2019 rüzgarını 2024 rüzgarına taşıyan aktörlerden biri olarak hala görevinin başında ve hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalmış bir isim. Ve Mansur Bey'in ayrılmasından sonra da muhalefet şu anda sosyal medyadan da takip ediyorsunuzdur. Gerek Cumhuriyet Halk Partililerde, gerek yeni partilerde, gerek bu partilere üye olmayan muhaliflerde de bir moral bozukluğu, bir ya dağılıyoruz, darmadağın oluyoruz endişesi hakim. Haliyle CHP toparlanmalı, CHP bir kurultay yapmalı ve yeni bir genel başkan seçmeli tartışmaların olduğu her masada Vahap Seçer'in ismi de 2019 rüzgarını 2024'de taşıyan ve bu zorlu süreçte de sakin kalmayı başaran siyasetçilerden birisi olarak mutlaka yazılacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değişime ihtiyacının olduğu %100. Bir genel başkan değişiminin parti tabanı tarafından beklendiği %100. Böyle bir talep var. Böyle bir değişim talebi var. Bu değişim talebiyle ilgili önemli aktörlerden birisi de dediğimiz gibi Sayın Vahap Seçer olacaktır. Çünkü Mansur Bey'in de partiden ayrılmasıyla artık partide deneyimli, kıdemli, seçim başarısıyla kendini kanıtlamış, kentindeki yönetimle kendini kanıtlamış kimse kalmadı.
1: Evet.
0: En kıdemli belediye başkanı olarak Sayın Seçer kaldı. En kıdemli partili olarak Sayın Seçer kaldı ve görevinin başındaki belediye başkanı olarak Sayın Mahmut Seçer kaldı. Az önce de söylediğim gibi kendisinin bu yönde bir çalışma yaptığını ben duymadım, görmedim, tanık olmadım. Fakat süreç, yeni bir genel başkan, yeni bir yapılanma arayışı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne getirdi.

0: düşecek. Bu durumda da sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi tabanının aradığı isimlerden birisi de, genel başkan olarak düşüneceği isimlerden birisi de Vahap Seçer olacaktır.
1: Evet. Abidin, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Tabii
1: süreci takip ediyoruz. Yeni gelişmeler olacak. Bu akşam da, bu gece de yeni gelişmeler olacak şeklinde ben de duyum aldım. O gelişmelerin farkına sabah varacağız, öğreneceğiz. Yine uygun olursan yarınki programda tekrar birlikte olmayı diliyorum.
0: Tabii ki, çok
1: teşekkür
0: sevinirim.
1: Ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Ve efendim içer gündemini burada noktalıyoruz. Gün içerisinde ve gün boyu ayrıntılar haber bültenlerimizde olmaya devam edecek. Yarın tekrar birlikteyiz. Biz de kalın. Hoşçakalın.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla içer gündemi sona erdi.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533

0: 0574-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mega Yat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. 2026-27 yayın döneminin Eylül ayındaki ilk programından, Buzdağı programından tüm izleyenlerimize iyi akşamlar diliyoruz. Yeni yayın döneminde geçmişteki birikimlerle birlikte çok daha sizlere, memleketimize, Mersin'imize faydalı olmasını temenni ediyoruz. Ve hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Daim izleyenler biliyor, Profesör Doktor İlhan Ege ile 10 yıla yakındır bu programı birlikte yürütüyoruz. Bugün de yine İlhan Hocam'la birlikte yeni yayın dönemin ilk programında sizlere merhaba diyeceğiz. Ben öncelikle hocama merhaba diyeyim. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Ben de yeni yayın dönemini hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Sound TV, Çer TV izleyenlerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Gezer, ayrıca size de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayağınızda bir problem oldu. Alçıdaydı ayağınız. Onun için yeni yayın dönemine başlayamamıştık. Bugün sağ olun, seyircilere olan saygınızdan dolayı koltuk değneğiyle geldiniz.

0: geldiniz. Belki seyircilerimiz görmüyor ama ayağınız da hala tam iyileşemedi. Tam basamıyorsunuz. Umarım bir an önce sizler de sağlığınıza kavuşursunuz.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Her şeyin başı sağlık ama sağlıkla birlikte aidiyet duygusu, sorumluluk duygusu da bir sağlık kadar önemli. İzleyenlerimize, öncelikle kendimize, ondan sonra şehrimize olan aidiyet duygumuz, bağlılığımız, sorumluluğumuz gereği yavaş yavaş bir yere de başlayalım dedik.
0: Evet, siz de yoksunuz diyor. Biz de başlayamadık tabii.
1: Teşekkür ediyoruz. Ama en azından
0: eski sağlığınıza kavuşmaya başlamanız bizi de sevindirdi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
1: Evet hocam, yaklaşık 2 aya kadar varan bir ayrılık oldu. Tabi bu süreçte birçok önemli gelişme de oldu. Şehrimizi genel anlamda ilgilendiren, hatta zaman zaman ülke genelini de ilgilendirecek olan görüşmeler oldu, gelişmeler oldu. Bence bunlardan en önemlisinin bir tanesi Toroslar Belediyesi'nin yaptığı bir yörük şöleni vardı. Bu şölene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı ve katılması normal idi ama Vahap Seçer'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavrı belli değildi. Onun karşılamaya katılması, programında sonuna kadar eşlik etmesi belli bir süre kafalarda soru işareti bıraktı. Hatta ülke genelinde de konuşuldu. Özgür Özel'in açıklamaları oldu. Beni aradı. Senin şeyine de gelirim programa. Normal nezaket şeyi karşıladım gibi falan gibisinden falan açıklamalar oldu. Ama gelinen noktada Sayın Rauf Seçer'in verdiği demeçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne hepimizin sahip çıkmamız gerekiyor, sahip çıkacağız şekliyle tarafını belirtmesi vardı. Bir büyükşehir belediye başkanı, aktif görevdeki büyükşehir belediye başkanı kamuoyunda net olarak böyle bir mesaj verdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız zaten daha öncesinde ilk genel başkanlık görevine tekrar başladıktan sonra, mahkeme kararından sonra gidip ziyaret etmişti, tavrını belirlemişti. Burada çok değişik senaryolar konuşuldu. Ki kamuoyunda ilk siz ifade ettiğiniz, burada programı dilendirdiğiniz Sayın Vahap Seçer'in CHP Genel Başkanı olabileceği, Cumhurbaşkanı adayı olabileceği gibi konular. Bunlar daha sonra birçok insan da yazdı, çizdi. Ve son şeyde tavrını bu şekilde netleştirmesi CHP'nin önemli, şu anki durumunda önemli bir sorununa alternatif bir çözüm gibi Vahap Seçer'in bu şölendeki ortaya koyduğu tavır ve sonrasındaki süreç herhalde birçok soru işaretinin cevabı olarak yerini buldu.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kanımca Vahap Bey'in işte Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında genel başkan olabileceği veya Cumhurbaşkanı adayı olabileceği CHP'nin tabii ki çokça konuşulmaya, ulusal basında da yer almaya başladı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bu yaptıklarından gözlemlerim, çıkarımlarım, genel başkan olarak devam etmek istediği, kurultayda tekrar genel başkan olmak istediği, fakat Cumhurbaşkanı adayını da kendinin belirlemek istediği ve Cumhurbaşkanı adayı da kendisinin olmayacağı düşüncesindeyim. Ama o dönemden, yaz döneminden bugün önemli gelişmeler oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Mansur Yavaş'la birlikte Ankara'da Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kalecik, Polatlı belediye başkanları.
1: Şerefli Koçhisar 7 tane oldu.
0: 7 mi oldu? 5'te 7'ye.
1: Şerefli Koçhisar oldu.
0: 7 tane belediye başkanı.
1: Elmadağ herhalde oldu.
0: Ama istifa etti. Ne oldu?

0: Yeni partiye geçti mi?
1: Geçmedi işte. Orada belirsizlik devam ediyor. Yani Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Birliği Başkanı olan Vahap Seçer'in tavrı netleşti. Yeri belli, şey belli, öyle veya böyle. Siyaseten şeyinin karşılığını kendileri alacaklar, görecekler. Ama Mansur Yavaş'ın tavrından daha bir şey çıkmıyor. Sadece söylediği bir şey bağımsız kalacağı, yani geçmeyeceği. Çünkü sandıkta seçmenin verdiği bir şeyi vermediği bir yere transfer etme gibi bir yetkim yok gibi falan öyle bir şey
0: açıklaması. Bağımsız kalması iddiası var. Bağımsız kalacakları. Ama şöyle olacağı da bir iddia ediliyor. Bir milliyetçi partilerin oluşturduğu bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olabileceği İYİ Parti
1: Anahtar Parti, Zafer Partisi
0: gibi partilerin oluşturduğu bir ittifakın adayı da olabileceği iddiaları da var. Şimdi bu karmaşık siyasette herkes bir beklemede, çok bir netlik olmuyor. Mesela Mersin'de yine birkaç gün önce olan bir gelişme, CHP'nin bazı ilçe başkanlarının değiştirilmesi, yeni atamaların yapılması, şöyle iddia ediliyor ama tabii bilemiyorum, Sayın Vahap Seçer'e yakın olan ilçe başkanlarının değiştirilip yeni ilçe başkanlarının atanması, ama bu öyle midir, değil midir, ilgisi var mı, yok mu, açıkçası bilemiyoruz.
1: Hocam siyasi olarak düşünürsek, belli bir taraf veya ön yargımızla düşünürsek bu yorumlar normal. Evet. Ama biraz tarafsız, aklı selim şeyle olayları okuduğumuz zaman alakası yok. Şimdi düşünün ki bir kamuoyundaki yine o tip eleştirileri yapanlar, yani Vahap Seçer başkanı operasyonu çekilir diye yorum yapanların şeyine bakıldığı zaman o anlayışla şimdi yeni parti kurulmuş, işte %50-60 oy alıyor kendilerine göre, anketlerde açık ara birinciler, iktidara geliyorlar falan ve CHP baraj sorunu olan bir parti, %5 bile yok. Şimdi düşünün, bir Vahap Seçer var, Büyükşehir Belediye Başkanı. İsmi dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı adaylığında CHP Genel Başkanlığı noktasında sadece yerelde değil, Türkiye genelinde çok geçiyor. Birçok yerde de kabul görmüş biri ki Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiş. Yani önce vekaleten, sonra oy birliğiyle şey olarak muhalefet belediye başkanlarının oy birliğiyle seçilmiş belediye başkanlar. Şimdi bir genel başkan tutacak, kendisi için böyle şartlarda karşısında iktidara giden %50-60 oy, açık oy iktidarı fark edecek bir partinin şeyinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmayı tercih ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bu kadar şeye rağmen tutuyor 3 tane 4 tane ilçe başkanlığını Vahap Seçer'in altına koyacak.
0: Ne yapacak?
1: Yani ne yapacak?
0: Ne olur yani? Ali olsa ne olur, Veli olsa ne olur?
1: Şöyle bir şey olsa.
0: Mehmet olsa ne olur, Ahmet olsa ne olur?
1: Desen ki şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kayyum olarak atandı. Kayyum değil de işte mahkeme kararıyla hakkı yenildiği için hakkı bir anlamda teslim edilmiş oldu, geldi. Şimdi tüm il başkanlarını değiştiriyor. Ha, böyle tüm il başkanlarını değiştirse, Mersin il başkanını görevden alsa mesela, Vahap Seçer'in adamı diye, bunu dersin ki evet, şeyin altının en basiti. Veya işte Vahap Seçer'e oy veren Türkiye Belediye Birliği'ndeki belediye başkanlarının illerini, teşkilatlarının hepsini feshetse, dersin ki Vahap Seçer'e karşı bir... Şimdi bunun hiç tutar, mantıklı bir tarafı yok hocam. Evet. Net. Evet. Çünkü burada bir dayanışma var. Vahap Seçer bir daha öncesinde kendisi bir vefa göstermiş. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de seçimler öncesinde de hatırlarsanız 2024 seçimleri öncesinde en son açıklanan illerden 2-3 tanesinden biri Mersin'di yani. Bu da Vahap Seçer'in aday gösterilmeyeceği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi olduğu gibi açıktan destekleyen iki belediye başkanının birinin Adana, birinin Mersin olduğu konuşuluyordu. Ve tüm bunlara rağmen o şeyi gösterdi, yanında durdu. Kemal Kılıçdaroğlu da herhalde bu şeyinlere sahip çıkacaktır. Üstelik bir Büyükşehir Belediye Başkanı kaç tane yanında olacak şu anki şartlara bakıldığı zaman tabloya? Yanında olacak ki kalben yak

0: olarak şey istemese bile siyaseten teknik olarak bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hele öyle 2-3 tane ilçe başkanlığı noktasında onu kıracak bir şey yok, mantık yok yani. Evet.
1: Diğer taraftan çok tabii spekülasyonlar oluyor. İşte Mansur Yavaş'ın bağımsız kalacağı söyleniyor dedik. Baktığımız zaman mesela İzmir Belediye Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanı da bağımsız. Evet. O da istifa etti. CHP'den bir yere gitmedi evet. daha. Onlarla ilgili spekülasyonlar oluyor. Önümüzdeki dönem birçok dengelerin değişebileceği, farklı sürprizlerin olabileceği bir döneme giriyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne AK Partili aday kazanmıştı. Bugün de Adalar Belediyesi'ni, İstanbul'da Adalar Belediyesi'ni yine AK Partili'nin gösterdiği aday kazandı. CHP'li belediyeydi. Gözaltına almış veya tutuklanmıştı tam. Ne konuda olduğunu hatırlamıyorum.
0: Hocam burada bazı tespitleri yapmakta fayda var. Birincisi, bugünkü Adalar seçimini ben de uzaktan takip ettim. Çok yakın takip etmedim ama akşam falan belirtilen şeyde CHP'nin 5 tane parti meclis üyesi olduğu, AK Parti'nin de 2 tane meclis üyesi olduğu söyleniyordu Adalar'da. Yeni partiye geçen, yeni partili olan var mıydı, kaç taneydi onu tam bilmiyorum ama burada 2 tane meclis üyesi olan AK Parti en azından 5 tane CHP'li meclis üyesinin olduğu bir ortamda seçimi kazandı.
1: Evet.
0: Bu neden kazandı? Şimdi mesela az önce değişik yorumlar yapıyorlar siyasi, duygusal şeylerle dedim mesela. Neden? Çünkü Yeni Parti'nin sözcüsü vardı. Ne Emre'ydi?
1: Zeynel Emre.
0: Zeynel Emre'ydi herhalde açıklama evet. yapmıştı.
1: Milletvekili.
0: Bizim CHP ile hiçbir şeyimiz, işbirliğimiz olamaz. Onlarla hiçbir şekilde bir işimiz olmaz diyordu, olamaz diyordu. Sert bir açıklama yapmıştı. Halbuki Üsküdar seçimlerinde ortak hareket ettik. Önce seçimi erteledik. Yeterli şey olmadı. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı için CHP'lerin komple katılmadı yeni partilerle birlikte. Sonrasında şey oldu denilmişti. Burada açıklama yaptı. Şimdi birbirleriyle böyle çok bir sert kavgaları var. Birinci boyutu bu. Bunu koyalım. Ve bu büyüyecek gittikçe. Şimdi Adalar Belediyesi nispeten Üsküdar'la kıyaslanamayacak kadar küçük bir belediye.
1: Bakın zaman.
0: Ama bu kademe kademe gidecek. Mansur Yavaş'la ilgili iddialara gelince aslında çok buralara girmek istemiyorum ben normalde de. Ama benim şahsi fikrim burada. Mansur Yavaş'ın hiçbir şekilde hiçbir yere gidip tekrar bir yerden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyetinin olmadığını ve hatta belediye başkanı adayı bile olmayacağını ben söylüyorum kendime göre. Evet. Neye göre söylüyorum bunu? Eğer olma niyet olsaydı sizin ifade ettiğiniz gibi milliyetçi partiler dediğimiz bir yandan da ufak partilerin işte birleşeceği dediğimiz böyle bir ittifakın yanına işte icabı halinde %51 için altılı masada kurdukları gibi Saadet Partisi, Deva Partisi gibi partileri de alıp böyle onların bir adayı gibi çıkma şeyi olsaydı hatırlarsanız altılı masadan kalkıldığı zaman dönemin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir açıklaması vardı. Çıkın biriniz aday olun. Öncelikle de Mansur Yavaş'a teklif götürmüştü. Sonra Ekrem İmamoğlu'na dedi. Ama Ekrem İmamoğlu işte görüyordu daha sonraki süreçte kongrelerin yapılması, kongrenin mahkeme tarafından iptal edilmesi, partinin ele geçirilmesi, geçirilmemesi, satın alınması, alınmaması bir sürü şeyler işte yaşandı süreçte sonrasında. Ama Mansur Yavaş'ın o zaman aday olmadığını gördük biz. Ki o günün şartlarında ciddi bir ittifak vardı. Yani sadece İyi Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Partisi gibi işte oyları %10-15 civarında olabilecek yani bugünün anket şeylerinde ortalamalarına göre söylüyorum. Bir şey değil, altılı masanın bir araya geldiği bir ortamda ciddi bir blokum olduğu yerde çıkıp aday olma cesaretini gösteremedi. Siyasette şimdi Vahap Seçer'in şeyi bu anlamda kıymetli. Milletin baraj sorunu olabilir dediği kamuoyuna bakıldığı zaman da doğal olarak belki %50-60 oy alması uçuk bir şey ama CHP'den daha fazla oy alacağını şu anda herkes söyleyebilir. Bu normal, gerçekçi bir şey. Böyle bir

0: yanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıp bir tavır alması, siyasi geleceği adına bir risk alması, riskse veyahut işte bir öngörüyle bunu yaptıysa, bu siyasetçinin bir duruşudur yani.
1: Evet.
0: Ama Mansur Yavaş'ın yaklaşımı bizim halk tabiriyle armut piş ağzıma düş.
1: Riske almayayım.
0: Herkes birleşsin. Olsun. Herkes birleşsin.
1: Benim üzerimde.
0: Sen benim adayımız olsun. Ondan evet. Sonra da biz şey yapalım. Çünkü şu gerçeği kimse inkar edemiyor. Her ne kadar Zeynel Emre'nin açıklamaları sert de olsa, bugün eğer ki yarın bir gün yeni parti burada çarpıcı olsun diye söylemiyorum. İyi yeni parti yarın bir gün Cumhur İttifakı'na katılmayacaksa Cumhur İttifakı'na karşı bir seçim zaferi kazanmak istiyorsa %51 bulması lazım. Şu anda anket sonuçlarını geçen 2-3 gün önce biz Mersin Time'da da yayınlandı hocam. Bir şey var. Ağustos ayında yapılan 11 veya 12 farklı anket firmasının ortalama şeyinde AK Parti %32-33 ile birinci parti, Yeni Parti %22 civarında, işte ondan sonra DEM Parti, işte İYİ Parti, MHP falan böyle bunlar geliyor yani. Burada %51 yakalaması için nereden baksan şu anda %45 civarında kağıt üzerinde anket şeyine göre Cumhur İttifakı'nın oyu var. Aradaki tarafsızlar, kararsızlar, öteki belki falan ayrı bir şey. Şu anki pozisyonda yani. O anketlerin ortalamasına göre söylüyorum. Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti falan bakıldığı zaman. Şimdi muhalefetin şeyi %45 gözükmüyor şu anda mesela. Çünkü CHP'nin Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamaya bakıldığı zaman CHP'ye hiç eyvallah etmiyor. Ama öyleyse %5 oyun var. %51 bulabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu, siz dediniz ya, adayı kendisi belirlemek istediği, kendisi belirleme şansı yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü seçim kazanacaksa ortak aynı altılı masa gibi bir tecrübesi olan Kılıçdaroğlu biliyor ki muhalefeti birleştirmesi lazım. Birleştirme noktasında da belki siyaseten önceki altılı masa kurduğu zaman ilk başlarda altılı masadan kimse aday olmayacak. Bu masa milletin hak ettiği adayı bulup ortaya getirip çıkaracak görevi bu demesine rağmen kendisinin ısrarla masanın devrilmesine sebep olan aday göstermesi, dayatması hatasını şimdi yapmayacaktır yani. Evet. Yaparsa da zaten yapacak bir şey olmaz. Yeni Parti de aynı şekilde. Özgür Özel ve ekibindeki arkadaşlar yani şu anda eğer ki sen adaları iki tane meclis üyesi olan AK Parti'ye verebiliyorsan, siyaseten söylüyorum, doğru yanlış olarak ideolojik olarak desteklerim ayrı bir şey, sen Türkiye'de iktidar alma şansın yok. Çünkü 5 tane meclis üyesine söz geçiremiyorsun. Birlik olup iktidarı orada elindeki belediye, ki adalar yanılmıyorsam benim hatırladığım son 3 dönemdir hep CHP'de solda.
1: Kalesi olan
0: yani. CHP'nin kalesi olan.
1: Şey, açık ara.
0: Ve burada dediğim gibi oradan sağdan veya işte Cumhur İttifakı'na yakın bir yerden AK Parti'nin 2 tane meclis üyesi var. Bu 2 meclis üyesinde sen bir çoğunluksun, orada bloksun. 7'dir, 9'dur kaç kişi oy kullandığını tam bilmiyorum söylediğim gibi. Ama 2 tane meclis üyesi, 2 adaydan biri çıkıyor. Belediye başkan vekili seçiliyor. Orada ne var o zaman? Demek ki iktidarı devirme bir zihniyeti yok. Biz nasıl şey ayakta kalırız? Biz işte Yeni Parti ve CHP birbirimizi nasıl çelmeleriz? Hesabında var, gayretindeler. Öyle olmasa iki tane şey akıl var, mantık var. Sen hiç aklına gelir miydin normalde?
1: Evet.
0: 7 tane, 8 tane neyse muhalefetin mevcut adalar, yerelde iktidarın meclis üyesi var. Ama biz hiçbirimize bu AK Parti'ye iki kişi birimiz aday olur, biz sizi başkan seçelim diyorlar.
1: Evet. Şimdi, bu nokta yani. Evet, şimdi bu noktadan yarın CHP Yeni Parti ortak aday çıkartmaya da
0: onu söylüyorum. Yani sen adalar gibi de kalenin olan yerde ve ezici çoğunluk olarak meclis üyesi noktası sayısı dediğimiz gibi Üsküdar kadar 40-50 tane meclis üyesi yok, evet, ama 10 tane ise de 2 tane AK Partili meclis üyesinden birini sen orada meclis üyesi olarak iktidara veriyorsan her türlü eleştiriyi yaptığın operasyonların taraflı olduğunu söyleyerekten, işte yolsuzlukların daha çoğu iktidar yapılıyor derken, yani aklına gelecek her türlü muhalefeti yaparken tutup elinle tutamayacağın bir belediyeyi
1: kaybediyorsun.
0: Beni kaybediyorsun. Şimdi bu daki bunu yapan insan yarın bir gün %51'i bulmak noktasında, altlı masa demeyelim ama nasıl bir ittifakın içinde yer alacaklar yani?
1: Belki yarın yeni parti CHP bir cumhurbaşkanı adayında anlaşırdı.
0: İşte şeyi söylüyorum. Evet. Hatta ben daha ötesini söyledim. Eğer ki dedim yani şey olsun diye. İroni değil bu ama yeni parti veya CHP Cumhur İttifakı'na katılmayacaksa birisi, katılmayacaksa birleşmeler lazım, uzlaşmalar lazım. Evet. Daha öncesinde söyledik hocam. Ve biz bunları bilmiyorduk ama geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmelere katılan biri ifade etmiş. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu görüşüyorlar. Ondan sonra gayet makul bir şey yapıyorlar. Ayrılmayın.
1: Birleşin. Tabii anlaşacaklar.
0: Birleşin. Ondan sonra
1: iş bozuluyor.
0: Biz nasıl olsa iktidara gideceğiz. Evet. Cumhurbaşkanı olsun biri meclis başkanı olsun Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de başbakan veya cumhurbaşkanı olsun. Böyle şey yapılıyor. Kemal Bey bunu kabul ediyor. Ondan sonra Özgür Özel kabul etmiyor.
1: Evet.
0: Yani hep söylüyoruz, tekrar da söylüyoruz. Şu anda ilçe kongreleri başladı yeni partide. Bu hafta sonu herhalde şey yapacak. Kasım ayında çünkü büyük kurultay olacak. Cumhuriyet Halk Partisi de Yargıtay'a olan temiz başvurusunu geri çekti. O da kongre sürecini bir an önce başlatmak için kanunen şartlar olunsun diye. Şimdi işte o günden bugüne ne değişti? Mesela ayrıldılar, yeni parti kurdular. Şimdi partinin ismini bile tartışıyorlar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına bağlı.
1: Yenilik Partisi. Yenilik Partisi'de
0: böyle şey var. Şimdi bunlara girilmeseydi, söylediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu yaşlıdır, şudur, budur, eski genel başkanımızdır, hatalar olabilir, eksikler olabilir.
1: Geçiş sürecine geçseydi.
0: Şu anda Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta bilemedin. CHP çatısı altında kongrelerini yapsalardı, Üsküdar gider miydi hocam?
1: Yok.
0: Adalar gider miydi hocam?
1: Yok.
0: İzmir'deki Menderes gider miydi hocam?
1: Gitmez.
0: Foça mıydı? Yine gider miydi hocam? Evet. Gitti orada biri yani şey olarak. Bunların hiçbiri gitmezdi. Bu defa tabandaki vatandaşlar derdi ki, ya bak umut, birlik, beraberlik içerisinde gidiyor. Bunların arkasına gidilir. Ülke zor şartlarda bunlar çıkarabilir. Bu birlik, beraberliği görüyoruz. Hı. Ama şimdi söylediğim gibi hayatında belki hiç şey oy vermemiş CHP'ye veya yeni partiye, şimdi sola oy vermemiş bir insan. İlk defa bir oy vereyim noktasına geldiği zaman 6-7 tane meclis üyesi tutup iktidarın 2 tane meclis üyesine belediyeyi teslim ediyorsa ben bunlara niye vereyim diyor. Yani kulağa böyle arkadan göstermek derler bunu yani. Sen iktidarı iktidarda tutmak için şey yapıyorsan sizin aracılığınıza ihtiyaç yok.
1: Evet.
0: Bir mantık çıkar. Ve şu an gelen nokta bu. Ben sizin de söylediğinizi desteklemek için söylüyorum. Kesinlikle bir aday noktasına uzlaşmazlar. Yine bölünürler. Bölündükten sonra işte 3 tane 4 tane aday çıkar. CHP belki dediğimiz gibi bizim ortak şeyine yine çıkmaz. Kılıçdaroğlu belki de beklenen gibi kendi bir aday gösterir. Ondan sonra yeni parti kendi bir adayını gösterir. Belki Özgür Özel olur. Belki bilmem başka biri. Mansur Yavaş belki orada bir aday olur. İlk turda belki şey alır gider. Cumhur İttifakı o dağınıklığın karşısında millet der ki yeterdir. Alır gider. Ola ki şeye kaldı. İkinci tura kaldı. İkinci turda da tutup yeni parti ile CHP adalarda 2 tane AK Partili meclis üyesinin olduğu bu mecliste ikisinden birine belediyeyi teslim eden herhalde ki %51'lik noktada %3-5 şeyde Cumhurbaşkanlığı şeyi vermekten geri kalmazlar bu anlayışla yani.
1: Evet. Zaten şimdi yeni partiye baktığımızda tabelalarında şimdi örgütleri açılıyor. Büyük büyük Özgür Özel'in fotoğrafları var. Çünkü kimse ne olduğunu vatandaş algılayamaz. Onu Özgür Özel'i ön plana çıkartıp bazı çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Eninde sonunda zaten CHP Türkiye'nin kurucu partisi. İlk partisi ve

0: bu şeylerde CHP'ye dönecektir diye ben düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi %5 diyorsunuz. Yani ben CHP'nin adının bile %7, 10, 8, 9 alacağını düşünüyorum. Yani %7 ile 10 arası minimum bir oy alıp barajı da aşacağını düşünüyorum. Yani yeni parti
1: hocam, ne oranları şey anlamda söyledik. Hani böyle yorum yapıyorlar ya, tabii, seçer, operasyon yapıyorlar diyorlar ya.
0: Yok.
1: O onların tabii yaklaşımına göre de CHP %5 alamaz. Şey %45, 50, 60 alıyor cevabında yeni parti gibi. Onun yanında bir de teknik olarak şey söyledim ama ortak yapılan 11-12 firmanın yaptığı anket şeyinde ortalamasında şey 22 gözüküyor. Gerileme olduğu gözüküyor yeni parti oylarında.
2: Zamanla
1: CHP'nin de ilerleme şimdi yaptığı gözüküyor. Benim kanaatimde yani %10'un üzerinde çok
0: bir rüzgar vardı. Alın. Zamanla o rüzgarın azaldığını yeni partiyle ilgili ve gerileme olduğunu görüyoruz. Zaten şimdi milletvekili seçimleri, o cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte olacak genel seçimi. Milletvekilleri listeleri açıklanmaya başlayınca zaten bir takım kişiler kendilerini orada görmeyince yeni partide belki onlar da geri CHP'ye döneceklerdir. Böyle de bir şey olacaktır. Çünkü ciddi sayıda bir milletvekili var şu an. Bu kadarının listede yer verirse yenilere nasıl verecek? Listeler de oluşturulurken bir fırtına da o zaman kopacaktır. Bence sizin dediğiniz gibi zor bir süreç, zor işler. Bir de mesela CHP Atatürk'ün partisi dediler, bizim partimiz dediler, biz çocukluktan beri aileden CHP'liyiz dediler. Şimdi yeni partiye gitti bunları diyen bir kesim. Nasıl oluyor bu da? Yani siyaset biraz farklı, değişik bir olgu ve ne derler, daha çok su götürür seçime kadar, gündemi de oluşturuluyor ama asıl şey AK Parti ne yapıyor, projeler yapıyor iktidar, reformlar yapıyor ama diğer sizin de dediğiniz CHP yeni parti de birbirini eleştiriyor. Onunla ne yazık ki vakit geçiriyor. Türkiye'yi daha iyiye götürmek için neler yapılacağı, ne gibi projeler, Türkiye'nin sorunlarına ne gibi çözüm üretileceği ile ilgili pek bir şey ne yazık ki söyleyemiyorlar. Gündemde pek yer alamıyorlar. Umarım Türkiye için, ülkemiz için de iyiler olur. Şimdi tabii bu seçimden bahsederken, daha doğrusu siyasetten, bir de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimi ve ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarının seçimi, Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası'nda da seçim var.
1: Eğitim bir senin seçimi var, bu hafta sonu delege seçimi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçen hafta
0: ilk kongresi yapıldı. Vardı.
1: 15. herhalde olan ilk kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Gürsoy
0: devam
1: ekibiyle beraber devam ediyor. Yapıldı kongre. Bununla birlikte belirttiğimiz gibi yeni partide ilçe kongreleri
0: yapılıyor,
1: başlıyor.
0: Evet.
1: Adaylar çıkmaya başladı ilçe başkanlığı için. Çünkü delege seçimleri yapıldı.
0: Bitti.
1: Önceki hafta şey olarak Türkiye genelinde Kasım ayındaki büyükşehire göre bu Ekim ayının 15'ine kadar herhalde tüm il kongreleri yapılmış olacak. Fakat burada hocam seçimlerden hep tabii reyting anlamında da bunun bu haberlerin alıcısı daha çok oluyor şey anlamında da. MTSO seçiminde bu fiyatlar noktasında sebze ve meyvede manipülasyon yaptıkları iddiasıyla Türkiye genelinde 40 tane firmanın yetkililisine bir operasyon yapıldı. 2 haftayı geçti yaklaşık olarak ve

0: 40 tane firmanın tamamının yöneticisi tutuklandı. Ve edinilen bilgilere göre, yapılan açıklamalara göre de devletin sadece emniyet, savcılık değil, ilgili kurumlarıyla beraber, gelir idaresiyle, Hazine Bakanlığı'yla birlikte, İçişleri Bakanlığı'yla birlikte bir takım çalışmalar sonucu elde edilen şeylerle bu operasyon yapılmış, bilgilerle. Bunların içerisinde de Mersin'de 6 tane isim dikkat çekiyor. Birisi mevcut Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Bir diğeri de Erdemli'de, Erdemli Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde bu operasyondan 2-3 gün önce adaylığını açıklayan bir iş adamının bulunduğu. Bu noktada Mersin biraz seçimler karıştı. Özellikle Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda ki daha önce programlarımızda konuştuk, zaten MTSO'da bir karışıklık şeyi vardı hocam. Sanayi Odası ayrılsın mı ayrılmasın mı hesabıyla.
1: O da,
0: onlar da Kasım gibi falan kuracağız falan diyorlardı.
1: Olmadı değil mi?
0: O daha henüz olmadı daha.
1: Evet, o da
0: her şey hazır, onlar da beklemedelerdi, onlar da evet. Söylenenlere göre. Şimdi tabii ki öncelikle Mersin'in her noktada, her anlamda, her kurumda, kuruluşlarda adının kötü şeyler ülke gündemine gelmesini asla istemeyiz. Ve umuyoruz ki bu iş adamları da hukuk önünde aklanırlar ve gelirler tekrar Mersin'de iş adam olarak ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam eder.
1: Tutuklu yargılanıyorlar. Bir hüküm olmuş durumda.
0: Masumiyet kavramlarından dolayı bu.
1: Saygı durumu.
0: Birinci temennimiz bu. Diğer 40 şey için de bu geçerli ama herkes için geçerli ama bununla birlikte şehrin böyle olumsuz manada ülke gündemine gelmesi de ne yazık ki ülke açısından olduğu gibi bizler açısından da Mersin'deki yaşayan birçok insan açısından da olumsuz bir ön yargı oluşmasına vesile olabiliyor. Bu da işin ayrı bir tarafı. Ama iddialar da ciddi. Hocam burayı da şey yapmak evet. lazım, altını çizmek lazım. Ama burada benim tek diyebileceğim şey, en önemli bir şey, MTSO üyelerinin hepsine seçim öncesinde hani derler bazılar bulanık suda balık avlamayı severler diye, buradaki bu durumu fırsata çevirip birçok değeri ayaklar altına almanın hiçbir şekilde anlamı olmaz. Çünkü zaman çok hızlı geçer. Kimin ne yaşayacağı, neler göreceği, nelerle sınanacağını da kimse bilemez. Ama bu Mersin iş dünyasının ve Mersin'in geleceğine yön veren STK'nın sorumluluğunu ve onun işlevini, görevini bilip onun ağırlığını taşıyabilecek insanların seçilmesi noktasında temennimiz olabiliyor hocam. Hı. Biz de oy kullanacağız ama yaklaşımımız yani şahıslardan ziyade veyahut klasik işte bölgecilik veya ne bileyim işte hemşericilik veyahut belli siyasetin farklı siyasi şeylerin sanki bir seçim, siyasi seçim gibi algılanarak yapılmasını yanlış buluyoruz. Bunları değerlendirip gerçekten Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak Mersin'e ne kattı? Daha önce olmayan neyi yaptı? Yarın neyi yapabilir? Veya kendi iş dünyası şeyinde ne aşamada, vizyonu ne? Yarın ne koyabilir? Bunları böyle tartıp buna göre böyle ağır bir sorumluluk var. Yoksa sen ve bizim oğlan gel işte bu şey yapalım, burada da kimseye kaptırmayalım, tuttuğumuz köşeyi de kaptırmayalım. Bu mantıkla bir seçim olmamasını temenni ediyorum ben bu noktada. Evet. Ve aday olacak tüm öncelikle meclis üyesi adayları yarışacak yandan. Sonra da onlar meclis üyeleri seçildikten sonra da başkanı seçecekler, yönetimi seçecekler. Tüm komisyonlardaki yarışan adaylara da başarılar diliyorum.
1: Evet, şimdi tabii o operasyonun ile ilgili konuları biz de basından takip ediyoruz. Detaylarını çok bilmiyoruz. Ben de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tutuklandı.

0: şahsen de tanıyordum. Ama tabii iş şeyi nedir, ne yapar bilemiyoruz. Ama umarım sizin de dediğiniz gibi bu iş insanları Mersin'de önemli iş insanları, önemli ihracat yapan firmaların sahipleri. Umarım atlanırlar sizin dediğiniz gibi, işlerinin başına dönerler. Şu an tutuklu yargılanıyorlar ama yargı süreci de devam ediyor. Hukuka artık bunu bırakmak gerekiyor. MTSO'da tabii ki Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda böyle bir durum olunca başkan adaylarıyla da ilgili kulisler, isimler hareketlendi. Birçok isim söyleniyor, konuşuluyor ama bunlar kendileri beyan etmediği için biz bilemiyoruz. Ama bugün eski MÜSİAD Başkanı Serdar Yıldızgörer bir açıklama yaptı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi. Öbür hafta cumartesi günü meclis üyelerinin seçimi olacak. Meclis üyelerinin seçiminden sonra da meclis toplanacak. Yönetim kurulu ve yönetim kurulu da kendi içinde başkanını seçecek. Bu süreçte yani Ekim'in ortasına kalmadan biter, çok da sürmez. Yani 10 gibi, 15 gibi kısa bir sürede sonuçlanacaktır. Çünkü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın, şu anki başkan tutuklu olması da Mersin önemli bir şehir ticaret ve sanayi anlamında birçok üyesi var. Yani kurumsal olarak da devam etmesi lazım. Ne kadar yargılanacak, ne olacak? Onun için artık onunla şey yapmadan sürecin bir an önce tamamlanıp Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Mersin'le ilgili konulara bir an önce konularla ilgili çaba göstermesi gerekiyor. Onun için bir an önce de başkanı kim olacaksa, sizin dediğiniz gibi Mersin'e, ülkemize en faydalı olacak ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın gücünü kullanacak, arttıracak bir başkanın olmasını biz de temenni ediyoruz. Çünkü biz burada her zaman sizle, kişilerle bir ilgimiz yok. Önemli olan Mersin'in faydası, ülkemizin faydası, ülkemize faydalı olunması. Onun için de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimine de bu şekilde bakıyoruz. Biz bir şeye de zaten aday da değiliz. İşte sizin dediğiniz gibi gider oyumuzu kullanırız ama siz dediniz sen, biz, bizim olan olmasın. Gençler, yeni isimler de fırsat verilsin bence ve meclis de olsun, yönetim kurulu da olsun, başkan da olsun, artık Mersin'le ilgili yoğun bir mesai harcasınlar.
1: Hocam, burada iki şeyi de ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Şimdi birisi oy kullanacak gerek üyeler, gerekse aday olup belli bir göreve talip olanlar vizyonerlik noktasında şey olabilir ama en azından dünden ders çıkarmaları lazım. Şimdi herkes kağıt üzerinde değişik hesaplar yapıyor, seçim şeyi. Çok da normal değil, normal ama anormal kısmı şu, herkesin bir hesabı olabiliyor ama Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı olduğunu unutmamaları lazım. Ve önce öznesinde, merkezinde Mersin olması, Mersin'de yaşayanların olması gerektiği noktasını akıllarından çıkarmamaları lazım. Çünkü şahsi hesapları çok sapabiliyor. Bunun en can alıcı örneği bu sapan hesapların da bedelini de Mersin ödüyor. Hatırlarsanız bundan önceki seçim sürecinde önceki dönem başkanı kendi grubundan, komitesinden çıkamadı, seçilemedi. Sonra başka bir seçim tekrar mı olmuştu?
0: Yok, başka bir gruptan
1: seçilmedi. Başka bir gruptan seçilmedi, başka bir grup.

0: grubun
1: temsilcisi
0: oldu.
1: Kendi grubundan
0: müdür atandı. Çıkan evet. grubun temsilcisi oldu.
1: Oradan başkan
0: oldu. Başkan oldu. Sonra o temsilci yapan şeylerle ters düşürdü.
1: Evet, düşürdüler başkanı.
0: Bu defa başkan düştü.
1: Evet.
0: Ondan sonra şimdiki başkan oldu komisyonun içerisinde.
1: Evet, seçimle gelmedi yani, şimdiki başkanı.
0: Ve normal direkt seçimle gelmedi ama yine seçilmişti evet. o da yani meclisin evet. içinde. Bu
1: yönetim kurulundan
0: seçildi. Kendi grubundan çıkmıştı her neyse.
1: Evet, yönetim kurulundan
0: seçildi. Yönetim kurulu seçti yani kendi. Diyeceğim yani kendi grubundan bile çıkamama şansını olduğunu, durumun olduğunu hatırlamaları lazım. Yani onun için birbirleriyle yarışırken, birbirleriyle mücadele ederken, hedefler ortaya koyarken bunları akıldan çıkartmamaları lazım. Bunlardan ders alması lazım. Yine ikinci bir şey, yine bunu yaşadığım bir şey. Bir oda başkanı, yine böyle başkan veya yönetici isim şey yapmayalım. Yöneticisi diyelim diyorlar. Gazetecilerle, bizim medya mensuplarla alakalı bir fikir paylaşıyor hocam. Projesi şu. Biz diyor Mete Soy'la diyor Çukurova Kalkınma Ajansı'yla bir proje geliştirsek, size diyor bir matbaa kuruversek ve size böyle bir desteğimiz olsa diyor. Orada tüm şey, herkes gelse orada gazetesini bastırsa diyor ya. Sonra kendisine döndüm hocam. Dedim ki ya şimdi siz Mersin'in ekonomisine, ticaretine, şeyine yön veren insansınız, iş adamısınız, yöneticisiniz yani. Dünyada artık baskı şeyi kalkıyor, her şey dijitalleşiyor. Devlet dijitalleşiyor, STK'lar dijitalleşiyor, kurumlar dijitalleşiyor. Ve en önemlisi medyanın o gazetelerde, o kağıda baskı olayı, matbaada basma olayı sürekli bir hızla kalkıyor ortada. Dünyanın önünde gelen birçok gazetesi bunu kaldırmış zaten o günün şartlarında. Şimdi artık zaten çoğu da şey yaptı. Yerelde de birçok insan bu resmi ilan alma noktasındaki o geçiş süreci şeyinde zorunlu olarak gazete çıkaranlar hariç kimse şey gazete basmıyor ve dedim ki ya sizin şeyiniz bu olmaması lazım. Siz bize bu dijitalleşmeyi takip eden iş adamı olarak bize matbaa değil de bu dijital yayıncılıkla ilgili önerilerde bulunmanız lazım. Herkese bilgisayar veremeyebilirsiniz, tablet veremeyebilirsiniz belki ama en azından bunun eğitimini falan bize destek olarak sunmanız lazım dedi. Ya bu bir bakış şey olarak hocam geleceğe dair vizyon çizme noktasında. Dolayısıyla bunları acizane biz kendi deneyimlerimizle gerek bu Mateson'un da bir üyesi olarak gerekse bir medyadan şehir takip eden olarak gerekse bu şehre kendimizce herkes kendine göre seviyordur şey yapıyor ama duyarlılığını hiç kaybetmemiş biri olarak böyle bir öneride bulunuyoruz hocam. Ve hayırlısı olsun diyoruz nihayetinde.
1: Evet. Önemli olan Mersin'in faydası, ülkemizin faydası, Mersin için, ülkemiz için en hayırlısı olsun. Biz de takip edeceğiz. Şimdi tabii ticaretten bahsettik, işte sanayiden bahsettik. Bir de geçen hafta ahilik haftası kutlandı.
0: Hocam buna geçmeden bir şey ifade edeyim. Ben mesela çünkü ahilik şeyde önemli programlar var. Sizin ifade edeceğiniz farklı programlar da var ama seçimleri konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Seçimleri konuştuk işte. Meteso'nun, Eteso'nun, Deniz Sigortası'nın.
1: Mesela Deniz Sigortası fazla konuşulmuyor ama orada da iki grup liste
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Orada da bir şey var.
0: Evet, burada bu eğitim bir senin bir seçimi var. Bu ilginç bir seçim olmuş oluyor hocam.
1: Evet. Onu da eğitim bir senin
0: mevcut başkanı ki şu anda yetkili sendika eğitim bir evet. Türkiye genelinde bu Mersin'de de olduğu gibi.
1: Evet, önemli.
0: Burada, daha burada önce delege seçiyorlar.
1: Misafir ettik eğitim bir sen başkanımız.
0: Delegeler de yönetimi seçiyor. 162 delegeli seçime giriliyor. 162 delegeli tespit edilecek bu hafta sonu seçim var. Delege seçimi. 162 tane delege seçecek üyeler. Eğitim bir sen üyeleri. Ama şu anda İki liste var. İki listenin şöyle Eğitim Birsel'in mevcut başkanı ve aday olan Ertuğrul Yıldız Başkanı yaptığı açıklamaya göre 99 tane aday kesinleşmiş. Yani değişik ilçelerde şeylerde rakip aday çıkarmamış. Delege adayı çıkarmamış.
1: Evet.
0: 99 tane

0: Yani aday direkt 99-0 yapınca bu ilgili bölgelerde 162'nin 99'unu aldığı zaman seçim daha yapılmadan bitmiş gibi bir şey oluyor yani böyle bakıldığı zaman. Bu ilginç bir şey, tespit. Tabii ki sandıktan kimin çıkacağı, nasıl çıkacağı, işte az önce söyledik 6-7 tane CHP'li meclis üyesinin, yeni partili meclis üyesinin olduğu yerde 2 tane AK Partili meclis üyesinden birisi belediye başkan vekili oldu adalarda. Her şey mümkün yani bir şekilde evet. Öyle veya böyle ama böyle ilginç bir şey var. Bununla birlikte seçimlerin yanında bir de seçilmiş ve atanmış diyoruz hocam. Mersin bürokrasisinde de acayip değişiklikler oldu son dönemde. İsterseniz onları beraber paylaşalım. Mesela Emniyet Müdürü Sahri Aktaş önce şey yapan değişenlerden biriydi. Sonra İl Jandarma Komutanımız Mardin'e gitti.
1: Şey bayağı Erkan Atasoy uzun süredir buradaydı.
0: Ağustos ayında 3 yılı şey yaptı. Erkan Atasoy Mardin'e gitti. Yerine yine Tuğgeneral Şinasi Güçlü geldi. Bunun yanında Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücü'ye geldi. Onun dışında Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne Tolga Nacar geldi.
1: Kültür ve Turizm Müdürü değişti.
0: Yine en son Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba geldi. Hakan Doğanay görev devretti. Sanayi Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaç geldi. Mevcut İl Müdürü Hasan Gül Yozgat'a gitti.
1: Hasan Gül de bayağıdır.
0: Bayağıdır vardı evet. Müdür olmadan önce de kurumun duayenlerinden diyebileceğiniz birisi. Bunların hepsine başarılar diliyoruz yeni görevinde.
1: Bir de
0: gidenlere de emekler için teşekkür ediyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konsolosu da değişti.
0: Kaymakamlar da değişiklikler var. Bunu bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Cumhuriyet Başsavcımız değişmişti. Bunu da bahsetmiştik.
1: Adalet Komisyonu Başkanı
0: evet,
1: değişti.
0: Adalet Komisyonu Başkanı değişmişti. Bürokraside de yani atanmışta da Mersin ciddi bir değişikliğe gitti. Taze kan diyelim, hayırlılara vesile olsun diyelim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Önceki çalışan tüm bürokratlara da
1: teşekkür
0: ediyoruz. Emekler için teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerini, yeni hayatlarını da başarılar diliyoruz. Ve ailelik haftasında sizi
1: evet, geçen hafta ailelik haftası kutlaması yapıldı. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de Sayın Mersin Valimiz Atilla Toros'un himayelerinde Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ailelik haftası kutlamaları yapıldı. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar'ın da katıldı. Ben de ailelik haftası düzenleme komitesinde yer alarak ben de katıldım. Evet, yılın ahisi, yılın kalfası, yılın çırağı ödülleri verildi. Bu ödül komisyonlarında da ben yer aldım. Protokolün katılımıyla, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Ailelik niçin önemli? Osmanlı'dan gelen ahlaka dayalı, ahlak kurallarına dayalı ailelik kuralları önemli. Şimdi ticaretten bahsediyoruz. Bu ticaretin temeli işte bu ailelik anlayışının korunmasına dayanıyor. Yani ahlak, etik ilkelere uyulmasına dayanıyor. Tüketicinin korunması, üreticinin, satıcının da kendi mesleğini koruması ve mesleğini icra ederken bu ahlak kurallarına da uyması gerekiyor. Onun için de ailelik kavramı önemli bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Papucunu dama atmak terimi var mesela. Onun için işte bir kundurat ağacının yanlış yaptı, sağlıklı yapmayadı kişiyi işte cezalandırılıp pamuçunu dama atıyorlar. Ustalığını elinden alıyorlar. Onun için sağlıklı, doğru hizmetlerin yapılması, tüketicinin kandırılmaması gerekiyor. Bu da hem maddi anlamda hem kalite anlamında doğru.

0: doğru, dürüst bir şekilde ticaretin yapılmasına dayanıyor. Ailelik anlayışı, ayi evrak tarafında. Var mı bununla ilgili Sayın Gezer söylemek istediğiniz bir şey?
1: Yani hocam, kutlamaların bence biraz daha tabana yaygınlaştırılmasında fayda var. Sembolik kutlamalardan ziyade genelde tabii ki siz ödül komisyonunun içerisinde bulunduğunuz, belli değerlendirmeler yaptığınız, herkesin hak ettiği şeylere göre var, ama bugün geldiğimiz noktada işte fiyatlardaki manipülasyondan dolayı tüketicinin ciddi şekilde zarar gördüğü şeye bakıldığı zaman, esnafımızın da birçoğunda bu o dediğimiz o önemli manevi değerlerin ne yazık ki en azından azaldığını görüyoruz. Öyle olmasa, daha önce programımızın birinde bahsettik mi bilmiyorum ama çok duyuyoruz. İşte bir arabanın tamir noktası oluyor, aynı araba veya bir bilgisayar. Esnafın birine götürüyorsun, işte 5 diyor, öbürü 3 diyor, öbürü 1 diyor. Hepsi de farklı farklı arıza söylüyor. Ama nihayetinde şey olmuyor. Ama ailelik kültürünün tam oturduğu zamanlar, Osmanlı zamanında hep böyle anlatırlar. Padişah tedbirli kıyafet geziyor esnafı ve orada bir şey alıyor, sonra bir şey daha istiyor. O diyor ki ben siftah yaptım, komşum siftah yapmadı, sen ondan al onu da diyor. Yani böyle bilmediği halde, normal vatandaş olarak.
0: Tabii birbirine destek olmuyorlar. Ailelik sandıkları var.
1: Evet.
0: Mesela biri hastalanıyor, çalışamıyor. Oradan destek olunuyor. Bir, yani hem ahlak hem dayanışma, çok güzel yani bir konuya değindiniz. Evet.
1: Bu noktada bu törenlerin, ilgili kurumların hepsinin tabana yaymaları gerçekten, hani çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi dedikleri süreci verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri, yani o anlamda kutlamaları. Evet. Yoksa işte geleneksel şey yapılıyor, genelde vali katılmışsa vali, kaymakam katılmışsa kaymakam, bakan katılmışsa bakan, vekil kabul, onlara birer kaban şey giydirmek, esnaf şeyi, ondan sonra onlara birer ödül plaket vermek, şey yapmak, bu bir şey katmıyor. Yani bugün izleyenlerimizin etrafında da, yani içerisinde de bu konulardan muzdarip olmayan her evden birkaç kişinin olabileceğini düşünüyorum, muzdarip olmayan yoktur. Yani esnafın bırak dayanışmasını, iki kere üst üste bir yerden bir şey alsan üçüncüsü sana böyle düşman gibi bakıyor. Niye oradan aldın?
0: İşte,
1: niye benden almıyorsun?
0: Şimdi demin fiyat vesaireden bahsettiniz. Serbest piyasa demek,
1: evet,
0: etik ahlak ilkelerine uymayacağız demek değil.
1: Değil.
0: Yani o da yanlış anlaşılıyor. Serbest piyasa diye serbest, istediğimiz, evet, fiyata satalım, tüketiciyi istediğimiz şekilde kandıralım değil serbest,
1: değil,
0: piyasa.
1: Değil.
0: O da serbest piyasa, ama o serbest piyasanın da ahlak, etik kuralları içinde olması gerekiyor.
1: Ya işte bu konuda mesela Milli Eğitim konunun paydaşlarından bir tanesi de odur muhtemelen, yani o. Milli,
0: evet,
1: Eğitim Bakanlığı Milli Maarif Modeli diye bir model ortaya koydu. Bu manevi değerlere dikkat çekme noktasında eğitimin, herhalde en son bakanın söylediğine göre gelecek yılda, bir sonraki yıl mı, tamamen bu modeli uygulayacaklarını ifade etti. Eğer ki manevi ve ahlaki değerleri yükseltebilirsek, sözde hepimiz yükseğiz ama yani icraat noktasında işte gerçekten şimdi giriyorsun bir mağazada 10 lira yazan bir şeyi diğer tarafta 7 lira gözüküyor. Daha bir tarafta 3 lira gözüküyor. Başka bir yerde 20 lira gözüküyor. Avrupa aşağı yukarı hepsi aynı yani.
0: Evet.
1: Mal aynı, marka aynı, üretilen yer aynı.
0: Bu kadar fiyat aralığı geniş olmamalı.
1: Yani bir çorba,
0: birbirine yakın olmalı.
1: Bir çorba içeceksen, atıyorum mercimek çorbası içeceksen, mercimek her yerde mercimek, su her yerde su, tuz her yerde tuz, tüp her yerde tüp, ama aynı çorba bir yerde 80 lira, bir yerde 100 lira, bir yerde 200 lira, bir yerde 300 lira.
0: Açıktınız herhalde.
1: Yok, esnaf deyince aklımıza en çok
0: mercimek çorbası.
1: Esnaf lokantaları gelir.
0: Kışta geliyor. Şöyle güzel sıcak bir mercimek çorbası. Evet, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite

de görev yaparken en çok özlediğim şeylerden biri sıcak mercimek çorbasıydı. Hatta işte böyle bir Türk restoranı falan görünce seyahat ettiğim yerlerde hemen giderdim mercimek çorbası içmeye. Bir de üstüne demlenmiş çay. Çünkü çay da hep orada poşet çaylardı. Bir de kahve hep vardı.

0: bizzat da ama ben sizi bu konuda tebrik ediyorum. Mersin Üniversitesi olarak kampüs kafede Mersin Üniversitesi'nin sosyal bir tesis olan halkla bütünleşmesi
1: halka noktasında açık.
0: Halkla bütünleşmenin noktasında halka açık gayet kaliteli ve ekonomik işte ahilik kültürünün belki de
1: örneği
0: diyebileceğimiz bir yerde. Siz çok önemli bir organizasyona imza attınız. Orada Gazze'den, Filistin'den buraya gelen öğrencileri, öğretim üyelerini Sayın Rektör Profesör Doktor Erol Yaşar'ın himayelerinde öğrencilerle ve katılımcılarla, şehirdeki insanlarla, duyarlı insanlarla bir araya getirdiniz. Bu noktada sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hassas bir konu. Dünyanın, dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler'de de konuştuğu zaman çok dikkat çekti. Özellikle iki şey çok hakikaten çarpıcıydı. Şöyle düşününce pek şey gibi geliyor, basit gibi geliyor ama bunu ben yaşayanlardan biri olarak dünyanın en çok ampute nüfusuna sahip yer Gazze dedi. Aynı şekilde en çok bebek çocuk mezarının olduğu yer de Gazze dedi. Ve buraya duyarlılık, dikkat çekme anlamında bir etkinlik yaptınız. Bunu sizden dinleyelim. O programı ve noktayı öyle koyalım.
1: Şimdi Gazze ile ilgili Mersin'de de birçok tepki ile yürüyüşler, faaliyetler yapıldı. Bunlara da Mersin Üniversitesi ve rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar'la birlikte katıldık. Üniversitemiz yürüyüşlere de katılmıştı. Geçen haftada soykırımın gölgesinde öğrenci olmak Gazze için Bilim Kafe etkinliği düzenlendi. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar'ın katılımıyla burada ne önemliydi? Gazze'denli iki öğrencimiz konuşmacıydı. Bir tane de kendi hocamız Gazze'deki bu tarihsel süreci anlatmak için ve arkasındaki teolojik boyutu anlatmak için konuştu. Bir de video oradan yine Gazze'deki öğrencilerin video mesajları gösterildi. Ve bu Gazze'de öğrencilerin anlattıkları Gazze'de öğrenci olmak ne demek? Gazze'den gelen Türkiye'deki öğrenciler neler yaşıyor. Bunları kendi ağızlarından dinledik. Hatta orada birçok vatandaşımız gelmişti. Gözleri yaşaran vatandaşlarımız oldu. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar da açılış konuşmasında binalar yıkılabilir, laboratuvarlar enkaz altında kalabilir. Ancak insanın içindeki öğrenme aşkını, gerçeği arama iradesini ve umudunu hiçbir bomba yok edemez. Bizler Mersin Üniversitesi olarak Gazze'de kalemini ve kitabını elinden bırakmayan o onurlu öğrenci kardeşlerimizin ve meslektaşlarımızın haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Mersin Üniversitesi olarak yanındayız ama biz de şahsen olarak, Türk milleti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümetimizle, milletimizle Gazze'deki bütün bu öğrencilerin, Gazze halkının, ailelerin, çocukların yanındayız. Orada ben moderatördüm. En sonda da söyledim Gazze'li öğrencilere. İnşallah dedim siz burada anlattınız. Bu Gazze'ye barış gelir. Biz de gider orada ders veririz, konferans veririz, oradaki Gazze'lilere bilgilerimizi aktarırız dedim. Bunu da inşallah hep beraber görürüz dedim.
0: İnşallah hocam. Evet, sevgili izleyenler, bir Çarşamba Klasiği Buzdağı programında bu yeni sezonun ilk programının sonuna geldik. Çok konular da vardı aslında birikmiş. Sezon finalinden sonra yeni sezona başlarken zaman sıkıntısı epey bir çekiliyor aslında. Çünkü çok konuşulacak şey birikmiş oluyor. Biriktirdiklerimizden bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Şehrimiz adına ve ülkemiz adına faydasını olacağını düşündüğümüz konuları Sayın Profesör Doktor İlhan Ege Hocam'la birlikte. Haftaya yeni gündem konularıyla tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: nasıl yani? Reklam kazandırır.
1: Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında.

0: da Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cam Balkon'dan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

ömür koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir sorum var.

Ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama eğilmedim.

Helal ettim hepsine. Toprak hepimizi bekliyor. Orada hesap zaten. Ne verdiysen elinle, o gider seninle. Ben yükümü verdim gitti. Hafifim, hazırım.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı

0: 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

insan iki farklı dünya. Senle ben yaşadıklarımız sanki rüya. Film gibi her şey siyah beyaz. Hayat bize her zaman

0: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

dua ediyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değilim, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtın sessizliğinden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde seni.

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

Gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At geldiğini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.